0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
2: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
3: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
4: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
5: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?
6: Bana kızmadı. Sıkı sıkı tembihlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
7: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
6: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
7: Öyle mi? Neymiş o iş?
6: Söyleyemem. Bu bir sır.
7: Bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
6: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
0: 39. bölüm.
5: Medine'de serin bir sabah vaktiydi. Müslümanlar Resulullah'ın arkasında sıkıca saf tutmuş namazlarını eda etmişlerdi. Peygamberimiz arkadaşlarını tek tek sorar, cemaate gelemeyenlerin bir sıkıntısı olup olmadığını araştırırdı. Yine öyle yapmış, göremedikleriyle ilgili bilgi almıştı. Sonra gözü yokluktan dolayı üstlerinde doğru düzgün kıyafetleri olmayan suffe ashabına takıldı. Çoğunun sahip olduğu bir parça bez ancak belden aşağılarını örtmeye yarıyordu. Peygamberimiz ashabına şöyle dedi. Ey Müslümanlar! Yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz. Ashab-ı kiram Resulullah'ın ne demek istediğini anlamıştı. O gün pek çok kişi bulabildiği ne varsa sadaka olarak getirdi. İhtiyaç sahibi olanlar sadece suffe ashabı değildi. Dolayısıyla Peygamberimiz dostlarını sık sık sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir başka gün, güneşin doğduğu her gün, İnsanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir dediğinde Müslümanlar şaşkınlık içinde şöyle dediler.
8: Ya Resulallah, buna gücümüz yeter mi?
9: Her eklemimiz için nasıl sadaka verebiliriz ey Allah'ın Resulü?
5: Peygamberimiz bu sorumluluğu kaldıramayacaklarını düşünen ashabını şöyle rahatlattı. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel sözle sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için sadakadır. Peygamberimizin sadaka olarak tarif ettiği bu davranışlar sosyal dayanışmanın temelini oluşturuyordu. İyi niyetle yapılan her şeyin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu öğrenen Müslümanlar, hayırlı işlerde birbirleriyle yarışıyor ve birbirlerini buna teşvik ediyorlardı. Resulullah'ın en iyi dinleyicilerinden biri Hazreti Enes'ti. Enes büyük bir muhabbetle peygamberimizi izler, onun her sözünü hafızasına kaydederdi. Yine böyle bir gün öğrendiklerini arkadaşlarına anlatıyordu.
6: Bugün peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun?
10: Ne öğrendin?
6: Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş.
10: Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler. Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı?
6: Tamam, başlıyoruz. Buradan çarşıya kadar, anlaştık mı? Kim daha çok selam verir ve selam alırsa kazanır.
10: Gülümsemeyi de unutma.
6: Hadi.
10: Hadi.
5: İslamiyet günden güne yayılıyor. İnsanlar

0: İnsanlar kabileler halinde ya da bireysel olarak peygamberimize iman ediyorlardı. Kabul ettikleri dinin kuralları açıktı. Haramlar ve helaller belliydi. Pek çok kişinin geçmişinde yaşadıkları vicdanlarını rahatsız ediyor, bunların affedilip affedilmeyeceğini merak ediyorlardı.
1: Ne oldu kardeşim? Düşünceli görüyorum seni.
2: Dalmış gitmişim. Sağ ol, bir şeyim yok.
1: Neye dalmıştın peki?
2: İslam'dan önceki hayatımı düşünüyordum. Yaptıklarımı, söylediklerimi. Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz?
1: Peygamberimiz tevbe ile bütün günahların silineceğini söyler.
2: Benim kadar günahkar olsa da mı?
1: Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah rahmetimden ancak kafirler ümit keser der.
2: Öyle mi? Bunca şeyi yapmama rağmen geç kalmadın mı yani?
1: Hayır, tabii ki geç kalmadın. Resulullah ölüm gelip çatana kadar tevbe kapısı açıktır der. Sen pişmanlığını arz ettiğinde, af dilediğinde Allah bunu kabul eder. Kötülüklerini iyiliğe çevirir.
2: İnşallah. Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak isterim. Günahların kirinden arınmış olarak. Peki özellikle dua edebileceğim bir zaman var mı?
1: Özel bir zamanı bekleme. Hele de istiğfarı geciktirme. Her an Allah'a dua edebilirsin. Ama özel bir zaman soruyorsan, geçen gün duyduğum şeyi söyleyeyim sana. Peygamberimiz şöyle diyordu. Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte birinde dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu, ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu ki, onu bağışlayayım.
2: Ne güzel bir müjde bu.
1: Hem de nasıl. Bir de yine peygamberimizden öğrendiğim bir dua var. Onu da öğreteyim mi sana, ister misin?
2: İstemez miyim?
1: Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.
2: Allah senden razı olsun. Benim gönlüme su serptin. Allah da seni mükafatlandırsın.
1: Amin kardeşim. Hepimize güzellikler versin. Namaz vakti yaklaştı. Gel mescide gidelim. Resulullah'la namazı da kıldığın zaman gönlün iyice ferahlar.
2: Tamam, hadi gidelim.
0: Bir gece peygamberimiz Hazreti Ömer'le birlikte Hazreti Ebubekir'in evine gitmiş, orada bazı meseleleri konuştuktan sonra da arkadaşlarıyla birlikte mescide gelmişti. Mescide geldiklerinde Abdullah bin Mesud'un Kur'an okuduğunu gördüler. Peygamberimiz onu dikkatle dinlemişti.

0: Allah'ın Resulü, gece namazını kılabilir miyim?
1: Peygamberimiz okunan Kur'an'ı dinlemek istediğini ifade etmek için Hazreti Ömer'in kolunu tutarak sus dedi.

0: Abdullah kıraatini bitirince, "Şimdi istediğini sor," dedi. Abdullah bin Mesud, kendisini dinleyenlerin arasında Resulullah'ın olduğunu görünce hem şaşırdı hem de utandı. Peygamberimiz arkadaşlarına, "Kur'an'ı indiği andaki tazeliğiyle okumak isteyen Abdullah'ın okuduğu gibi okusun," diyerek ona iltifat etti. Sonra da kendisine Kur'an okumasını istedi.
1: "Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olduğu halde ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim?"
0: Peygamberimiz, "Ben Kur'an'ı başkalarından dinlemekten de hoşlanırım," dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud Nisa suresini okumaya başladı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Her ümmetten bir şahit getirdiğimi

0: ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiği zaman, Peygamberimiz bu kadarın yeterli olduğunu söyledi. Abdullah, Resulullah'ın yüzüne baktığında, onun gözlerinden yaşlar akıyordu. Müslümanların şiddetli açlık ve yoklukla mücadele ettiği zamanlardı. Birkaç gün boyunca midelerine bir lokma girmediği olurdu. Yine böyle bir zamanda Suffe'nin gençlerinden Ebu Hureyre, yiyecek bulma ümidiyle dışarı çıkmıştı. Peygamberimiz onun durumunu fark etmiş ve onu alıp evine götürmüştü.
1: Resulullah'ın evinde de kaç gündür yemek pişmiyor. Bizim halimize dayanamıyor ama kendisinin durumu da farklı değil. Keşke açlığımı fark etmeseydi de onu zahmete sokmasaydım. Görüyor musun? İşte Resulullah'ın evinde de bir bardak sütten başka bir şey yok. Şimdi onu bana verirse kendisi ne içecek?
0: Peygamberimiz Ebu Hureyre, git Suffe'deki arkadaşlarını çağır, dedi.
1: Emredersiniz ya Resulallah. Bir kap süt hangimize yeter ki? Ben Resulullah onu bana verirse kendi ne içecek diye düşünürken, o Suffe'nin tamamını çağırmamı istedi. Nereden baksan 80 kişi var. Allah Allah.
0: Ebu Hureyre peygamberimizin dediği gibi tüm arkadaşlarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler. Peygamberimiz besmele çekerek kabı Ebu Hureyre'ye verdi ve herkes sırayla içsin dedi.
1: Allah'ım sen ne kadar büyüksün. İçiliyor içiliyor bitmiyor. Kaçıncı kişi içti hala bitmiyor. Ya Resulallah herkes doyana kadar içti. Buyurun bu da kalanı.
0: Resulullah Ebu Hureyre'ye bakıp gülümsedi ve Ebu Hureyre süt içmeyen ikimiz kaldık. Otur sen de iç dedi.
1: İçtim elhamdülillah.
0: Resulullah kendisine biraz daha iç dedi.
1: İçtim ya Resulallah.
0: Peygamberimiz biraz daha iç dedi.
1: Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı ya Resulallah.
0: Bunun üzerine Resulullah Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içti. Ebu Hureyre de Suffe ehli de hayretler içindeydi. Suffe ashabı hem karınlarını doyurmuş hem de Resulullah'ın bir bereket mucizesine şahit olmuşlardı. Musab bin Umeyr'in Medine'ye İslamiyet'i anlatmak için geldiği zamanlarda ilk Müslüman olanlardan biri Üseyd bin Hudayr idi. Peygamberimizi çok sever, onunla birlikte bulunduğu anların hiç sona ermemesini isterdi. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuduğunda tadına doyum olmazdı. Bir gece evinin bahçesinde Kur'an okumaya başladı. Bir tarafında uyuyakalan oğlu Yahya, diğer yanında da az önce bağladığı atı vardı.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: Bu hayvan neden böyle huysuzlandı? Bir şey mi gördü acaba? Neyse, sakinleşti.

0: أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: Allah Allah, ne oluyor sana? Sakin ol. Etrafta da bir şey yok ki. Neden ürküyorsun?

يهديه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.

0: أبدا.
1: Çocuğa bir zarar vereceksin. O da ne? Gökyüzünde bulut gibi bir şey var. İçinde de kandile benzeyen ışıltılar. Allah'ım bizi felaketlerden koru. Selamette kıl. Hadi oğlum içeri girelim. Sabah olunca olan biteni Allah Resulüne sormalıyım.
2: Üseyd sabah namazından sonra peygamberimize bir gece önceki hadiseyi anlattı.
1: Gördüğüm beyaz gölge tabakası Kur'an okumayı bırakınca içindeki parıldayan şeylerle birlikte semaya doğru çekilip gitti. Nihayet onu göremez oldum.
2: Peygamberimiz onlar neydi biliyor musun dedi.
1: Bilmiyorum ya Resulallah.
2: Peygamberimiz onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi dedi. Ashab-ı kiram Kur'an ayetlerini okumaya doyamaz, Rablerinin kelamını büyük bir zevkle tekrarlardı. Hazreti Üseyd iki şeye doyamadığını söylerdi. Bunlardan birincisi Kur'an okumak, ikincisi de Resulullah'ın huzurunda bulunmaktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع.
3: ابن مسعود رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.''

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur.

burada hilal görünmezse, Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa, 30 gün oruç tutun şeklindedir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme اِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

0: وكأن الأذان بأذنيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun," cevabını verecek.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت.
1: Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra "Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim," derdi.
0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum," cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu," deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder öyle çıkardım," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek: halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz, buyurdular.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: أبو موسى رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız, buyurdu.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman: Allahümme ec'al fî nuhurihim ve ne'ûzu bike min şurûrihim. Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz, buyururdu.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Dört özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل نقصت نفسي.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.
0: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبعوا.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Sen de yesene," dedi. O: "Ben oruçluyum," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
1: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebârekellezî biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

Fal Kehanet. Katan bin Kabisa, babasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini nakletmiştir. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Cahiliye devri insanları kimi zaman kâhinlerden medet umuyor, büyüyle kendini avutuyor, çoğu zaman da fallara başvuruyordu. Çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyor, Allah'ın yaratarak kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyordu. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Hiçbir mantıki temeli olmayan, akılla izah edilemeyen, gerçek dışı, din ve inanç halini almış bu batıl inanç, davranış ve hurafeler, Hazreti Peygamber'in mücadele alanını oluşturmaktaydı. Allah'a putları ortak koşmak olan şirk başta olmak üzere, hayatın her alanında farklı şekillerde karşılaşılan batıl inançlar,

kaldırmamakta, uğur veya şansa sebep olmamaktadırlar. Cahiliye Arapları arasında yıldızlar veya cinler vasıtasıyla gaybtan bilgi edinilebileceği inancı ve kehanet düşüncesi de oldukça yaygındı. Geçmiş veya gelecekle ilgili bilgi edinmeye, çeşitli ihtilafların çözümünden hastalıklara şifa bulmaya, felaketleri önlemekten rüya tabirlerine kadar pek çok konuda kâhinlere başvurulurdu. Kur'an-ı Kerim'de bu konulara değinilerek olağanüstü özelliklere sahip olduğuna inanılan kâhinlerin elde ettikleri bilgilerin asılsızlığına dikkat çekilmiş, cinlerin gaybtan haber verme konusundaki acizlikleri ve gaybın ancak Allah tarafından bilindiği birçok ayette kesin bir dille ifade edilmiştir. Allah Resulü de kâhinlerin bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyleyerek ashabını onlara gitmekten nehyetmiş, bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu bildirmiştir. O dönemde çok yaygın olan bir batıl inanç da falcılıktı. Pek çok çeşidiyle yaygın biçimde uygulanan ve gaybtan haber alma yöntemi olarak kullanılan fal yöntemleri mevcuttu. İnsanlar kum üzerine çizgiler çizerek, kuş uçurarak, taşları veya hurma çekirdeklerini yere vurarak veya fal oklarıyla gelecekte yapacakları iş hakkında karar verirlerdi. Savaşa girme, yolculuğa çıkma, nikah, ticaret, nesep tayini, kan davası gibi önemli bir takım kararlar almadan önce genellikle fal oklarına başvururlar, çekilen ok doğrultusunda verilen kararı putların onayladığına inanırlardı. İşlerin Allah'ın takdirine değil de inanılan çeşitli varlıkların iradesine bırakıldığı fal inancını Yüce Allah şeytan işi bir pislik olarak tanımlamış ve ondan uzak durulmasını emretmiştir. Hazreti Peygamber de bu tür faaliyetlerin şirkle ilişkisine vurgu yaparak, çeşitli yöntemlerle fala başvurmanın sihir ve kehanet çeşitlerinden olduğunu bildirmiştir. Cahiliye döneminde pek çok çeşidi bulunan fal, büyü, kehanet inançlarının tümü, İslam'ın temeli olan tevhide, yani tek olan Allah'a inanma ve güvenme, yalnızca O'na kulluk edip sadece O'ndan yardım dileme inancına ters düşmektedir. İslam'dan önce putlara, kâhinlere, büyücülere veya esrarengiz varlıklara nispet edilen her türlü inanç ve bu kişilerin yardımıyla gelecekten haber alma, bilinmeyeni öğrenme, kısmet açma, şans getirme, kaderi değiştirme gibi her türlü batıl uygulama, tevhid akidesi gereği kaldırılmıştır. Ancak insanın fıtri bir özelliği olan bilinmeyene ve geleceğe ait merakı, esrarengiz durumlara karşı zaafı, onu gaybı öğrenmeye yöneltmektedir. Her çağda gündeme gelmiş olan bu tür meselelerle kâhin, falcı, büyücü, sihirbaz, medyum adı altında pek çok kişi çeşitli yöntemler uygulayarak insanlara bilgi verebileceklerini iddia etmişlerdir. Şirkle karışmış olan ve hurafelere sığınan bu tür batıl inançlar Allah Resulü'nün en önemli mücadele alanını oluşturmuş ve o her vesileyle böyle cahiliye izlerini temizlemeye çalışmıştır. Çağlar öncesinde sevgili Peygamberimizin kaldırmak için büyük mücadele verdiği batıl inanç ve uygulamalar, şekilsel bir takım değişiklikler olsa da hemen hemen her zamanda ve toplumda ortaya çıkmaya devam etmiştir. Dini inançların zayıflığı, cehalet ve merakla birleşince, insanın bilinmeyeni öğrenme arzusunun da etkisiyle hayal gücünü zorlayan batıl inançlar kolayca yayılmaktadır. Bunun yanında farklı din ve kültürlerin barındırdığı batıl düşüncelerden etkilenerek veya insanın içinde bulunduğu psikolojik durumun etkisiyle esrarengiz ve mistik imaja sahip olan nesne ve varlıklardan medet umulabilmektedir. Fal için her şeyi bildiklerine inanılan kâhin, büyücü, medyum ve falcılara başvurulmakta, geleceği öğrenmek için yıldızlardan anlam çıkarılmaya çalışılmaktadır. Hatta
bu dünyadan göçmüş ve kendisine bile faydası dokunamayacak ölülerden ve türbelerinden medet umulup dualar edilmekte, adaklar adanmakta, şifalar istenmektedir.

Ağaca bağlanan çaputtan, havuza atılan paradan veya yakılan mumdan dahi medet umulabilmektedir. Adı her ne olursa olsun, akla ve mantığa uymayan, dine aykırı, gerçek sebeplere ve ilahi bilgi kaynaklarına yönelmekten insanı alıkoyan bu boş inanç ve hurafeler, insanın zihnini işgal ederek asılsız korku, endişe, beklenti ve inançla doldurmaktadır. Günümüzde aktüel biçimde artan çeşitleriyle batıl inançlar, insanın dini itikatlarının yerini alır hale gelmiştir. Oldukça farklı ve etkili sunuş teknikleriyle insanların ilgi ve merakını celbeden batıl uygulamaların, modern iletişim araçları ve teknolojinin yardımıyla her alanda maalesef reklamı yapılabilmektedir. Bir eğlence unsuruymuş gibi gösterilen ve insanların önemsemeyerek rüzgarına kapıldıkları bu batıl inanç ve hurafeler, hem maddi ve manevi olarak sömürülüp istismar edilmelerine neden olmakta, hem de dini inançlarını bozmaktadır. İslam dini bu tür inanç ve davranışlara dinin özü olan tevhid inancıyla uyuşmaması nedeniyle tamamen karşıdır. Zira kullarını her an koruyup gözeten, onlara her şeyden daha yakın olan, dualarına icabet eden ilahi kudret yerine aciz varlıklara sığınmak düşüncesi, hem dinin aslına, hem Müslüman şahsiyetine ve hem de insanın saygınlığına aykırıdır. Yüce Allah, insanları her türlü batıl inançtan arındırma gayreti içinde olan kutlu elçileri vasıtasıyla, her şeyin tek olan Allah'ın bilgisinde ve kudretinde bulunduğu inancını bütün zamanlara ilan etmektedir. Böylece hak olan Allah'ın dininin karşısında, tüm batıl inançların yok olmaya mahkum oldukları bildirilmektedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
2: Sahabe: Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak eden şu 7 günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse: Ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona: Dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da: Razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak: Sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala: işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o: Ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam: Ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak: Asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: سيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh, mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara niçin toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular.
0: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء.
1: عبد الله بن خبيب رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.

0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir, bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Diğer bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an'ın üçte birini bir gecede okumaktan acze düşer misiniz sorusuna cevaben sahabiler, Ya Resulallah, buna hangimizin gücü yeter dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kul hüvallahu ehad, Allahü samet diye başlayan İhlas suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Sizden birinizin merhameti, yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet, tüm insanlara merhamet etmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
2: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر أول سالم دن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.''

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: عبد الله بن بسر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek, koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Ahde Vefa. Dilimizde bir şeyi yapmaya söz verdiği halde sözünde durmamak, ahde vefasızlık sözüyle ifade edilir. Güvenilirliğin önemli bir parçası olan ahde vefa, kişinin toplum nazarındaki güvenini de artıracağı için büyük önem taşır. Bu nedenle müminin verdiği sözleri tutması, gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü vaatlerde bulunmaması gerekir. Allah Teala müminleri verdikleri sözleri tutmakla yükümlü kıldığını birçok ayette bildirmiştir. Mesela, ahde vefa gösterin. Çünkü ahit bir sorumluluktur. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında bir gazap konusu olması bakımından büyük bir suç teşkil etmektedir ayetleriyle bu durum çok açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. Ahde vefa göstermemek bir çeşit sorumsuzluk örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, sorumsuz fertler, diğer sorumsuz fertlerin sorumsuzlukları karşısında hatalarını ağır bedellerle ödemek durumunda kalırlar. Ahde vefa göstermeyenler, ticaret hayatında da güvensizlikle damgalanır ve itibarlarını kaybederler. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ahde vefa göstermeyenlerin kıyamet gününde vefasızlıkları sebebiyle damgalanacağını şöyle haber verir. Kıyamet günü Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman, her vefasız için onu tanıtan bir bayrak dikilir ve bu falan oğlu filanın vefasızlığıdır denilir. Temelde güvene dayalı olarak kurulan şirketler, ortaklardan birinin şirketteki sözleşmelere uymaması sebebiyle ortaklığın yürümesi ve gelişmesine zarar getireceğini Peygamber Efendimiz bir kutsi hadiste şöyle haber vermektedir. Allah Teala buyurdu ki, biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Bu hadiste sevgili Peygamberimiz, şirketlerin ortaklıkların devam edebilmesi ve kârlı olabilmesi için birinci şart olarak ortakların birbirlerine karşı dürüst olmalarına, sözleşmelerine riayet etmelerine dikkat çekmektedir. Bunu Allah Teala'nın da şirkete bir ortak olarak katılması sözüyle ifade buyurmakla

kazanmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de kendi hayatında bu güven duygusunu oluşturmuş ve inanan topluluğun verdikleri sözleri yerine getirmelerini öğütlemiştir. Abdullah bin Ebil Hamsa şöyle bir olay anlatır. Allah Resulü henüz peygamber olmadan önce kendisinden bir şey satın almıştım. O alışverişten ona bir miktar borcum kalmıştı. Ben o kalanı kendisine sözleşme yerinde vermeyi vaat ettim. Ama bunu unuttum. 3 gün geçtikten sonra hatırladım. Geldiğimde o hala sözleştiğimiz yerdeydi. Ardından, ''Ey genç, bana meşakkat verdin. 3 gündür burada seni bekliyorum.'' buyurdular. Ahde vefa konusunda çarpıcı bir örnek niteliğindeki bu olayda, buluşmak üzere anlaşılan yere zamanında gelip 3 gün beklemek, her konudaki örnekliğiyle inananlar için rehber olan Resul-i Ekrem Efendimizin vaadine bağlılığının ve uyarısındaki nezaketin tezahüründen başka bir şey değildir. Ölçüde ve tartıda dürüstlük. Bir toplumda sosyal adaletin sağlanabilmesi ve karşılıklı hakların korunabilmesi için her şeyden önce ölçü ve tartının doğru ve düzgün olması gerekir. Bunu temin etmek için 2 şart vardır. Biri bizzat ölçeyi tam yapmak, yanlış veya bozuk alet kullanmamaktır. İkincisi de tam ve doğru tartmaktır. Ölçü ve tartının doğru olması bir hak ve adalet anlayışı, din ve vicdan meselesidir. Vicdanlardan hak ve adalet fikri kaldırıldığında, doğru aletle yanlış ölçü yapılması kaçınılmazdır. İnsanlar ölçü ve tartıda dürüstlükten yoksun oldukları sürece, fazla alıp eksik vermekten kurtulmaları mümkün değildir. Bunun mümkün olabilmesi için, önce vicdanları ıslah etmek, sonra da ölçü ve tartı aletlerini düzeltmek gerekir. Bu da vicdanlara Allah korkusu ve ahiret inancını yerleştirmekle olur. Ölçü ve tartıda hile yapmak büyük günahlar arasında sayılır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de eski milletleri helak eden musibetlerden biri olarak ölçü ve tartıda yapılan hile gösterilir. Örneğin Hazreti Şuayb'ın kavmi bu zaafından dolayı uyarılmış, yola gelmeyince helak edilmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de aldatma, münafıklara yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri Allah'a inanmadıkları halde inandık diyerek başkalarını aldatmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah Teala mutlaka onların hile ve aldatmalarını boşa çıkarır. Ayrıca birçok ayette ticaret erbabı bu konuda şöyle uyarılır. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan ölçüp alırken eksiksiz alırlar. Kendileri onlara ölçerek veya tartarak sattıkları zaman eksik verirler. Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Bir şeyi ölçerken tam ölçün, tartarken de doğru teraziyle tartın. Mutaffifin suresi 1-3. ayetler, En'am suresi 152. ayet ve İsra suresi 35. ayetlerden. İnsanlarla olan ilişkilerde dürüst olmak gerekir. Başta alışveriş olmak üzere her konuda başkalarını aldatmak ahlaksızlıktır. Dünyada insanları aldatmak mümkün olsa bile Allah Teala'nın her şeyi kuşatan ilmiyle yapılanları bilmekte olduğu unutulmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz de ölçek ve terazi kullananlara hitap ederken, sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden 2 işi üzerinize almış bulunmaktasınız. Ölçme ve tartma buyurarak ölçü ve tartı hakkında hassas davranılması gerektiğine işarette bulunmuştur. Alım-satımda tartının önemi açıktır. Göz kararı, kabalama tarzı alım-satımda taraflardan biri aldanabilir. İslam dininde ise aldanmamak ve aldatmamak esastır. Bir malı depodan çıkarırken tartmak, hesabını tutmak, tüketimi tahmine uygun olarak yapmak, vaktinden evvel tüketmemek uygun bir işlem olacaktır. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz, yiyeceklerinizi ölçerek alın ki sizin için bereketli kılınsın buyurmuştur. Bu hadiste ölçü ve tartı konusunda çok dikkatli davranılması, alırken de verirken de ölçümde hassas olunması gereği vurgulanmaktadır. Resul-i Ekrem Efendimiz, yer yer çarşı pazarları denetlerken, karşılaştığı usulü

0: usulsüzlükleri kesin bir dille uyarmıştır. Ve herhangi bir kimsenin hakkını gasp edecek, başkasını aldatmaya sebep olacak davranışlardan uzak durulmasını öğütlemiştir. Nitekim bir hadisi şeriflerinde iki cihan serveri şöyle buyurmaktadır. Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadisi şerife göre Hazreti Peygamber çarşıda bir yiyecek yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkardı. Parmaklarına yaşlık bulaştı. Adama "Ey satıcı nedir bu?" diye çıkıştı. Adam "Ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı" deyince "Bu yaşlığı üste getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir" buyurdu. İslam dini bu anlatıda görüldüğü üzere ölçü ve tartıda hileyi yasaklamakla kalmamış, her çeşit hile kuşkusunu bertaraf edecek bir tedbire de yer vermiştir. Satıcı satılan malı müşteri lehine tartıda biraz ağır kılacaktır. Bu maksatla Peygamber Efendimiz tartıcıya "Tart ve terazinin kefesini müşteri lehine ağır kıl" diye emretmiştir. Nitekim günümüzde de kul hakkına duyarlı bir esnaf, terazi kullanırken satılan malı müşteri lehine biraz ağırlaştırarak tartması bu erdemli geleneğin bir yansımasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim, buyurdu. Sahabiler: biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır, buyurdu. Sahabiler: ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah, diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı, dedi. Sahabiler: tanır ya Resulallah, dediler. Allah Resulü de: işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim, buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter." ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız." deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik.

Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

0: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Şükür ve teşekkür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. İyiliklere teşekkür etmek sadece insanoğlunun değil, bütün yaratıkların bir özelliğidir. Karnını doyurduğumuz, susuzluğunu giderdiğimiz, hatta sevgiyle okşadığımız bir hayvanın bile hal diliyle bize nasıl teşekkür ettiğine birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Verdiğimiz emeğe, gösterdiğimiz çabaya, sunduğu cömert ikramlarla karşılık veren doğa da bize bir nevi teşekkür etmektedir. Değerli ozanımız Aşık Veysel, "Karnın yardım kazma ile bel ile, yüzün yırttım tırnak ile el ile, yine beni karşıladı gül ile, benim sadık yârim kara topraktır," diyerek gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan sadık yârinin teşekkürünü çok güzel ifade etmiştir. Teşekkür konusunda ihmali görülen tek varlık herhalde insandır. Onun için sevgili peygamberimiz, hemcinslerine teşekkürü ihmal eden kimselerin Rablerine karşı göstermeleri gereken şükrü de ihmal edeceklerini bildirmektedir. Yani yapılan iyiliklere karşı teşekkür adeti olmayan bir kimsenin kendisini yaratan ve sayısız nimetleriyle donatan Rabbine karşı şükrünü eda etmemesi de kuvvetle muhtemeldir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlu, gördüğü iyilik karşısında bazen bir teşekkürü esirger hale gelmekte, hatta iyiliklere kötülükle mukabele edecek bir nankörlüğü bile göze almaktadır. Arapçada "iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın," Türkçede "besle kargayı oysun gözünü" gibi atasözlerinin bulunması bu nankörlüğün pek nadir olmadığının bir göstergesidir. Beslediğimiz karganın aç kalınca gözümüze oyması mazur görülse bile, iyiyi kötüden ayırsın diye Allah'ın akıl verdiği insanoğlunun iyiliğe karşı nankörlük yapması makul görülemez. Arapçada şükrün karşılığı küfürdür. Küfür, hakikati örtmek, gizlemek anlamına geldiği gibi nankörlük anlamına da gelir. Küfran-ı nimet, Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan nankörlüğü ifade eder. Kafirse, hem peygamberlerin kendisine sunduğu hakikati gizleyip inkar eden, hem de başta akıl olmak üzere Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek yerine nankörlük yapandır. İşte sevgili peygamberimiz insanlara karşı teşekkür etmeyip nankörce davranmaya yol açan ahlaki zaafın Allah'a karşı nankörce davranmaya da götürebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Cenab-ı Hak, "Beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük yapmayın," buyurarak Allah'ı anmakla şükretmek arasında bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Nitekim Allah'ı en büyük zikir, hatırlama olarak nitelenen namaz, şükrü bütün yönleriyle içeren bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kendisinin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, niçin ayakları yarılana kadar çok namaz kıldığı sorusunu yönelten Hazreti Ayşe'ye, "Şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını veren Allah Resulü de, namazın en güzel şükür ifadesi olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Verdiği nimetlere karşı kullarının ne kadar az şükrettiklerini birçok ayette hatırlatan Cenab-ı Hak, bazı ayetlerde de insanın çok nankör, kefur olduğunu bildirmiştir. Aslında nankörlük şeytanın sıfatıdır. Çünkü o Rabbine nankörlük etmiştir. Halbuki Allah insanın önüne ya şükrederek ya da şeytan gibi nankörlük ederek kat edeceği bir yol açmıştır. Şeytan nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre akıllı insanın yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü o şekur, yani şükrün karşılığını çokça verendir. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarından bir abid, uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın ihsanımla cennetime koyun iradesine hayır, ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti bir gözün nimetinin şükrünü karşılamayan abid Allah'ın ihsanına sığınmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj, kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil, Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak, Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü eda ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmak da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre, böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celbedecek hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde ihmalkar davranan kimselerin daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini, başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner.''

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minvali üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim."

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: Ebu Yala Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
3: Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı, Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin." derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar, ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun?
2: Ne öğrendin?
1: Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş.
2: Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler. Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı?
1: Tamam, başlıyoruz. Buradan çarşıya kadar, anlaştık mı?
3: Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz?
4: Peygamberimiz tevbe ile bütün günahların silineceğini söyler.
3: Benim kadar günahkar olsa da mı?
4: Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah rahmetimden ancak kafirler ümit keser der.
5: O da ne? Gökyüzünde bulut gibi bir şey var. İçinde de kandile benzeyen ışıltılar. Allah'ım bizi felaketlerden koru. Selamette kıl. Hadi oğlum, içeri girelim.
6: Peygamberimiz, onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür, seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi, dedi.
0: 40. Bölüm.
6: Medine'de Müslümanların dışında bulunan iki gruptan çoğunluğunu Yahudiler oluşturmaktaydı. Hristiyanların sayısı azdı. Yahudilere indirilen Tevrat, Hristiyanlara indirilen İncil dolayısıyla kendilerine ehli kitap denirdi. Hazreti İbrahim hem Yahudiler hem de Hristiyanlar tarafından çok sevilirdi. Hepsinin atası olmasına rağmen aralarında onun kime daha yakın olduğunu tartışır dururlardı. Yine bir gün peygamberimizin de olduğu bir ortamda aynı konu üzerine münakaşa ediyorlardı.
7: İbrahim peygamber Yahudiydi.
8: Ne münasebet, o bir Hristiyandı.
9: Hayır, siz yanlışsınız.
10: Siz yanlış biliyorsunuz.
11: Biz doğru biliyoruz.
8: Hayır, hayır, o bir Hristiyan. Hayır, hayır, öyle değil.
6: Peygamberimiz

onların bu sözlerine Ali İmran suresinin ayetleriyle cevap verdi. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra

0: Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Bu cevap hiçbirinin hoşuna gitmemişti. Halbuki hepsi Hazreti İbrahim'in peygamberlerin atası olduğunu ve Yahudiliğin de Hristiyanlığın da ondan sonra geldiğini bilirlerdi. Hristiyanlardan birisi peygamberimize şöyle sordu.
1: Ey Muhammed! Sen de Hristiyanların İsa'ya taptıkları gibi kendine tapılsın istiyorsun değil mi?
0: Peygamberimiz Allah'tan başkasına tapmaktan da Allah'tan başkasına tapmayı emretmekten de Allah beni korusun. Allah beni böyle bir şey yapmak için göndermedi diye yanıtladı.
2: Senin Allah'ın kitabı diye getirdiğin şeyin gerçek olduğunu nereden bileceğiz? Kutsal metinlerinizin parça parça indiğini söylüyorsunuz. Neden bizim kitabımız Tevrat gibi bir seferde inmedi kitabınız?
0: Peygamberimiz, vallahi sizler benim Allah tarafından gönderildiğimi ve söylediklerimin Allah'ın kelamı olduğunu bilirsiniz. Bu sizin kitabınız Tevrat'ta da yazmaktadır. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler onun bir benzerini meydana getiremezler, dedi.
2: Ey Muhammed! Allah bir peygamber gönderiyorsa onun istediğini yapmaya da gücü yeter. Sen de madem ki Allah'tan vahiy alıyorsun, ona dua et de bize bir kitap göndersin. Böyle parça parça değil ama topluca bir kitap göndersin. Tevrat gibi olsun. Bize özel böyle bir kitap indirirsen sana iman ederiz.
3: Ne biçim konuşuyorsun?
1: Hayır canım, hayır.
4: Hadi canım oradan.
1: Öyle konuşma, hayır değil.
4: Hayır canım.
2: Hem sen İbrahim'in dininde olduğunu, Musa'nın Tevrat'ına inandığını, Allah'ın Musa'yla konuştuğunu söylemiyor musun?
0: Peygamberimiz, evet ben bunları söylüyorum. Ama siz Tevrat'tan sonra kendi kendinize bazı ayetler ortaya çıkardınız. Allah sizden bir söz almıştı. O sözü bozdunuz. Halka açıklamak zorunda olduğunuz şeyleri gizlediniz. Ben sizin kendiliğinizden ortaya çıkardığınız bir takım şeyleri Allah'tan gelmiş şeyler gibi kabul edemem, dedi.
1: Biz ancak kendi dinimize uyarız.
5: Dediklerimizi yapmadıkça ne sana inanır ne de tabi oluruz.
6: Bizler doğru yol üzerindeyiz.
0: Peygamberimiz onları Allah'a iman etmeye davet etti. Bildikleri konularda Allah'a isyan etmemeleri, ederlerse ahiret azabına uğrayacakları konusunda onları uyardı. Bunun üzerine şöyle dediler.
7: Ey Muhammed, bizi korkutmaya kalkma.
8: Bil ki bizler Allah'ın oğullarıyız.
9: Allah'ın en sevdiği kişiler bizleriz.
0: Bunun üzerine Maide suresindeki şu ayetler nazil oldu. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Bu ayetlerin okunmasından sonra Yahudi ve Hristiyanlar dağıldılar. Aralarından biri henüz kalkmamıştı. Peygamberimiz ona yaklaşarak, "Sen benim peygamber olduğuma inanıyor musun?" diye sordu.
10: "Hayır, inanmıyorum."
0: Peygamberimiz, "Tevrat okur musun?" diye sordu.
10: "Tabii ki okurum."
0: Peygamberimiz, "İncil'i hiç okudun mu?" diye sordu.
10: "Evet, onu da okudum."
0: Peygamberimiz, "Allah aşkına doğru söyle. Sen son peygamberin özelliklerini bu kitaplarda okumadın mı?" diye sordu.
10: "Senin vasfında senin gibi birinin senin ortaya çıktığın yerde ortaya çıkacağını okudum. Ama biz onun kendi aramızdan çıkmasını umuyorduk. Sen ortaya çıktığın zaman baktık ki sen istediğimiz gibi değilsin."
0: Kitap ehlinden olanlar peygamberimizi Kur'an'ın ifadesiyle oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ancak farklı sebeplerle reddediyorlardı. Müslümanlarla aralarında yapılan antlaşma gereği düşmanlıklarını belli edemeseler de her fırsatta Müslümanları rencide ediyorlardı. Medine'de daha zengin durumda olan Yahudilerle Müslümanlar arasında ticari ilişkiler devam ediyordu. Hatta

0: birbirlerinden borç alıp veriyorlardı. Peygamberimiz de bir Yahudi'den borç almış, Yahudi borcun teslim tarihi dolmadan Resulullah'ın kapısına dayanmıştı. Bu esnada Hazreti Ömer de peygamberimizin yanındaydı.
1: Ey Muhammed, hakkımı öde.
2: Ne oluyor sana be adam? Nasıl böyle konuşursun?
1: Bana borcu var ve ödemedi.
2: Ne borcu?
1: Siz Mekkeliler. Borçlarınızı böyle vaktini geçirerek ödemiyorsunuz demek.
2: Bana bak. Eğer Resulullah'ın evinde olmasaydık sana gününü gösterirdim. Ne biçim konuşuyorsun?
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'i sakinleştirerek şöyle dedi. Ey Ömer, Allah sana merhamet etsin. Ben senden daha farklı bir davranış beklerdim. Sen bana borcumu güzellikle ödememi söyleyecek, ona hakkını alırken yardım edecek ve alacağını isterken daha nazik olmasını tavsiye edecektin. Peygamberimiz sonra Yahudi'ye dönerek, senin bendeki alacağının müddeti yarın sabah dolacaktı, dedi. Ve Hazreti Ömer'e, Ömer, onunla birlikte bahçeye git. Ona hakkı kadar hurma ver. Beğenirse fazlasını da ver. Razı olmazsa biraz daha fazla ver. Yahudi, peygamberimizin bu derece yumuşak davrandığını ve kendisine verilen hurmaların hakkından fazla olduğunu görünce çok şaşırdı. Kalbi yumuşadı ve İslamiyet'le ilgili sorular sordu. Ve bir süre sonra Müslüman oldu. Medine'deki Müslümanların ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, Kureyş'in ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef'le sıkı dosttu. Sa'd bin Muaz Mekke'ye gittiğinde Ümeyye'ye misafir olur, Ümeyye Medine'ye uğradığında Sa'd'in evinde kalırdı. Hicretten sonra Mekke'ye yolu düşen Sa'd yine arkadaşına gitmişti. Buraya gelmişken Kabe'yi tavaf etmek istiyor ama Mekkelilerin muhalefetinden korkuyordu. Ümeyye'ye şöyle dedi.
3: Benim için tenha bir zaman kollasan da Kabe'yi tavaf etsem.
4: Günün ortasında sıcak bastırdığında herkes dinlenmeye çekilir. İşi gücü olanlar da onunla meşgul olur. O zamanı bekle, rahat tavaf edersin.
0: Hazreti Sa'd denileni yaptı. O vakitte tavafa başladı.
3: Allah'ım, sen bizlere yardım et. Sen bizleri koru. Peygamberimizi koru.
0: Bu esnada Ebu Cehil Ümeyye'nin yanına gelip Kabe'yi tavaf edenin kim olduğunu sordu. Ümeyye arkadaşı Sa'd bin Muaz olduğunu söylediğinde Ebu Cehil yanına gidip sataşmakta gecikmedi.
5: Bak sen Kabe'yi emniyet içinde tavaf ediyorsun ama ortaya yeni bir din çıkarmış olan Muhammed ve arkadaşlarını koruyor, onları şehrinde barındırıyorsun. Şu an Ümeyye'nin korumasında olmasaydın buradan evine sağ salim dönemezdin.
6: Sen beni tavaftan men et bakalım neler oluyor. Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musun?
4: Sa'd, lütfen sakin ol. Bağırdığın adam Kureyş'in ileri gelenlerindendir.
6: Bırak Allah aşkına. Yaptığı terbiyesizliğe bak. Allah'ın evini ziyaret edenleri bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor? Ebu Cehil, bizi hafife alma. Vallahi Resulullah'a düşman olanlar önünde sonunda rezil olacaklardır.
4: Hadi gel gidelim buradan. Haksız şeyler yaşanmasın.
0: Kureyş'in ileri gelenleri Hazreti Muhammed ve arkadaşlarının Medine'de huzur içinde yaşamasından ve gittikçe güç kazanmalarından oldukça rahatsızdı. İlk olarak Medine'deki ensara bir mektup yazarak nota vermeye karar verdiler.
2: Onca çabamız boşa gitti. Yıllardır uğraştığımız bu bela bitmedi. Şimdi Muhammed ve inananları güç topluyorlar. Bir müddet sonra bize zarar vermeye başlayacaklar.
7: Dur bakalım, telaşlanma. Mekke onların kolay çiğneyebilecekleri bir lokma değil. Medine'deki Araplar gücümüzü bilir ve bizden çekinirler. Onları bu konuda uyarmalıyız.
8: Muhammed etrafındakilere tesir konusunda çok başarılı. Baksanıza bizim ailemizi ne hale getirdi. Akrabalık bağlarının tutamadığını başka ne tutabilir? İşe yarayacağını sanmıyorum.
2: Kusura bakma ama o biraz da senin beceriksizliğin Ebu Leheb. Ebu Talip ölünce bu işi bitirecektin, yapamadın.
5: Şimdi bana güçlü aile bağlarından bahsetme.
8: Senin sunduğun çözümleri de gördük Ebu Cehil. Hiçbir işe yaramadı. Bana sataşma.
7: Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapacağımıza bakalım. Ebu Leheb, köleni çağır da şu metni yazsın.
8: Hemen Amr'ı çağırın bana.
9: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
8: Otur da Ebu Süfyan'ın söyleyeceklerini kaleme al.
7: Yaz bakalım. Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'dan Medineli Evs ve Hazreç kabilelerine. Bundan böyle Arap kabileleri arasında ortaya çıkabilecek hiçbir savaş, sizinle bizim aramızda olacak savaştan daha acı verici olamaz. Siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz. Bu sizin için utanılacak bir durumdur. Bizimle onun arasına girmeyin. Eğer kendisi doğru yoldaysa bundan mutluluk payı çıkaracak olanlar bizleriz. Yok eğer kötü biri ise onu ele geçirmeye herkesten çok bizim hakkımız vardır. Bunu Medine'deki Müslüman Araplara götüreceksin. Bir de Müslüman olmayan Araplar için mektup yazacağız. Ayrı bir kağıt çıkar. Şöyle yaz. Sizler firardaki bir adama kucağınızı açtınız ve ona sığınma hakkı verdiniz. Allah'a yemin ederim ki eğer onunla mücadele etmez ve onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız, savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızın iffetini çiğnemek için üstünüze yürüyeceğiz. Bu mektupları sahiplerine ulaştırıp verdikleri cevaplarla geri dön. Mekke'den kaçan asileri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: İbadetlerde azimet ve ruhsat. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yasakladıklarının yapılmasından nasıl hoşlanmıyorsa, tanıdığı ruhsatların kullanılmasından da öylece hoşnut olur. Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre Resulullah, ashabından birini bir iş için gönderdiğinde şöyle derdi. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah kendisine iki iş arasında seçim hakkı tanındığında günah olmadığı sürece kolay olanını seçerdi. Şayet kolay olan iş günahsa o zaman ondan insanların en uzak duranı o olurdu. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah İnsanların etrafına toplanarak gölge yaptıkları bir adam gördü ve neyi var diye sordu. Etrafındakiler o oruçlu deyince Resulullah şöyle buyurdu. Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir. Hamza bin Amr el-Esremi, ey Allah'ın Resulü, yolculuktayken oruç tutabilecek gücü kendimde bulabiliyorum. Böyle yapmamda bir sakınca var mı diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, bu Allah'ın verdiği bir ruhsattır. Kim bunu alıp uygularsa güzel olur. Ama kim de oruç tutmak isterse, bunu yapmasında bir sakınca yoktur buyurdu. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah kendisine zarar gelmesinden korkan hamile kadınla, çocuğunun zarar görmesinden endişe eden emzikli kadın için Ramazan orucunu tutmama ruhsatı vermiştir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Mekke'den Medine'ye yola çıktı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir şeyden korkusu olmadığı halde farz namazlarını ikişer rekat olarak kıldı.

0: İbn Abbas şöyle demiştir. Allah Resulü yolculukta öğle ve ikindi namazlarını cem eder, tek vakitte birleştirerek peş peşe kılar, aynı şekilde akşamla yatsı namazını da cem ederdi. Enes bin Malik şöyle demiştir. Hazreti Peygamber öğle vakti girmeden sefere çıkacağı zaman öğle namazını ikindi vaktine kadar erteler, sonra iki namazı beraber kılardı. Öğle vaktinden sonra yola çıktığında ise namazını kılar, yola öyle çıkardı. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: 40 hadiste iman.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهِ
3: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer, durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz," diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve "Bu konuyla ilgili bende bir bilgi var." diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. "Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın." Mümin sağlığı da hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığında ise tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa, Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen maddi ve manevi sebepleri hafife

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve ba'su makamen mahmudenil lezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi. Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.

Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen, seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?"

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellem ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere girişteki ayeti kerimeler İmam Nevevi'nin sıraladıkları. Bunları okuyoruz. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَتِهِ. Böylelikle Karun kavminin yanına çıktı. ف۪ي زِينَتِهِ, ziynetleri içerisinde. Öyle ya, çok zengin bir kişi insanların arasına sade kıyafetlerle normal bir biçimde çıkacak değildi ya, ne kadar zengin olduğunu belli etmesi icap ederdi. Genel olarak zenginler böyle yaparlar. Zenginliklerini insanların gözlerinin içerisine sokmayı severler. Bu onlara haz verir, zevk verir. Az sayıdaki mümin, muttaki zenginler hariç çokları böyledir. Varlıklarının hazzını bu şekilde göstererek yaşarlar. Başkalarının imrenmesi, dönüp bakması, onlara hayran hayran bir şekilde özenmesi onların hoşuna gider. Bak bizim arabaya bakıyorlar, bak bizim eve bakıyorlar, bizim kıyafetimize bakıyorlar. Bir bakan bir daha bakıyor, fotoğrafını çekiyorlar vesaire vesaire. Kadim tarihin geçmişinden modern zamanların geleceğine hiç değişmeyen Hak Teala'nın dünya hayatını tarif ederken وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, aranızda bir böbürlenmedir dünya hayatı. اَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, bilesiniz ki dünya hayatı لَعِبٌ, bir oyundur. وَلَهُونَ, ve bir eğlencedir. وَزِينَةٌ, ve bir süslenme. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, ve aranızda bir böbürlenmeden ibaret. وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ, ve mallarda ve çocuklarda çoğalma girişimleri. Dünya bundan ibaret. İşte ayette ziynet geçiyor ve hemen ziynetten sonra tefahur, böbürlenme geçiyor. Yoksa kapalı kapılar ardındaki mülkiyetinin ona ne hayrı var? Hepsini oturup yiyemez ki. Hepsini oturup kendi evinde giyip kuşansa ne olur? Başkaları görmedikten sonra ne anlamı var? Dolayısıyla zengin kişi kendisini tatmin etmek için

Dolayısıyla herkes zengin olsa, herkes tüm bunlara malik olsa, zenginliğinde bir tadı tuzu kalmaz. Sıradanlaşır, normalleşir. Çünkü bedenler bu dünyada belli kısıtlar ile kuşatılmıştır. İnsanlar zenginliklerini yiyerek, kuşanarak giyerek vesaire bir tek bedende yaşayamazlar. Bir insan ne kadar yerse yesin, belli bir hacmi var. Daha fazlasını yiyemez. Ne kadar giyinecek olursa olsun, belli sayıda kıyafetlerden ötesine geçemez. Dolayısıyla o devasa zenginliğini en fazla birilerine diliyle anlatarak, ifade ederek yaşamak ister. Bunun için de son derece değerli mücevheratı ziynet olarak takınır. Bunların nedenli pahalı olduğunu insanların konuşmasını arzular. Saati şu kadarmış, ceketi bu kadarmış, ayakkabısı bu kadarmış, çantası bu kadarmış diye milletin çenesi yorulsun ister. Millet onun ziynetiyle çenesini yorarken o da bunları duyar, hoşuna gider. Olay bundan ibarettir. Karun da olsa buna muhtaç olmuştur. Diğer zenginler de aynı şekilde, günümüzün modern zenginleri de dahil, insanların onları medyada, sosyal platformlarda konuşmalarını isterler. Zenginliklerine öykündüklerini gördükçe de haz duyarlar. Hak Teala bu durumu Karun üzerinden Kur'an-ı Kerim'de resmetti. Fakharaca çıktı ala kavmihi, kavminin yanına, fi zinetihi, zinetleri üzere, görsünler diye. Ne oldu sonra? قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا, dünya hayatını murat edenler dediler ki, Cenab-ı Hak demedi ki قَالَ النَّاسُ, insanlar dediler ki, hayır hayır, bu sözü söyleyenler insanlar içerisinde belli bir kesim. Zenginin ziynetine tanık olunca bu duygulara kapılacak ve bundan ötürü böyle bir söz söyleyecek olanlar ancak ve ancak dünya hayatını murad etmiş olanlardır. Ne demişler? Ya leyte lena, keşke bizim de olsa. Ya leyte lena misle ma utiye Karunu, keşke Karun'a verilen bizim de olsa. Keşke bizim de Karun'a verilen gibi malımız, mülkümüz, servetimiz olsa diye iç geçirmişler, temenni etmişler. Cenab-ı Hakk'ın bu ifadeyi özellikle dünyayı murad edenler üzerinden bize haber vermesi son derece dikkat çekicidir. Akla şu soru gelir: dünya hayatını murad etmeyenler böyle demezler mi? Hem dünya hayatını murad etmek ne demek? Kötü bir şey mi? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda dünya hayatını murad etmek kişinin akıbetini karartacak kadar kötü bir şeydir. Şu halde bu nasıl bir şey? Murad etmek demek, amaçlamak demek. Nihai gaye, mutlak amaç, kişinin muradı, yani uğrunda her şeyini harcayacağı ve illaki onu elde etmek için çabalayacağı mutlak sonuç. Murad böyle bir şey, Türkçemize de geçmiş. Muradım, yani nihai amacım, mutlak gayem demek. Hak Teala müminlerin muradının ahiret olması gerektiğini haber verir. Dolayısıyla dünyada herhangi bir işte, herhangi bir meselede kul dünyasıyla ahireti arasında kaldığında muradı ahireti olanlar o meselede dünyasını harcar, ahiretini öncelerler. Ancak muradı

0: aldı dünyası olanlar, bu kez ahiretini harcar ve dünyasını öncelerler. Bu da onların kaybetmesine yol açar. Söz gelimi ticari bir işlemde büyük bir kazanç sağlayabilecekken, Cenab-ı Hakk'ın işin içerisine faiz gibi haram kıldığı bir şeyi yerleştirip kulunu sınaması, bazı kullar elde edecekleri yüksek geliri düşünerek onun cazibesine kapılarak Cenab-ı Hakk'ın hayır olmaz, faiz bu haram demesine aldırmazlar. Cenab-ı Hakk'ı geri plana atar ve o dünyevi kazancı elde etmeyi öncelerler. Bu aynı düğümde kişinin dünyasıyla ahireti arasında zorlandığı bir sahne oluverir. Ama Allah'ın başka kulları, madem ki Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir şey Allah olmaz diyorsa, ucunda ne kadar dünyevi gelir olursa olsun hayır istemiyorum der, uzaklaşırlar, vazgeçerler. Çünkü onların olmazsa olmaz muratları ahiretleridir. Cenab-ı Hakk'ı kızdırmayı ve böylece ahiretten vazgeçmeyi veya ahiretini riske atmayı göze alamazlar. Esasen dünyayı murad ettikleri için kafirler Cenab-ı Hakk'ı yok saymışlardır. Küfrün temel motivasyonu dünyayı murad etmektir. Hak Teala buyurdu ki فَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ, o kafirler için şiddetli bir azaptan ötürü veyl olsun. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ, onlar ki dünya hayatını ahirete nazaran, yani görece daha sevimli bulurlar. Kul dünyasını daha sevimli buldu mu, ahiretini uzakta, sudaki balık misali, etkisiz ve heyecansız gördü mü, tabii ki bu tür düğümlerde baş başa kaldığı tercihlerini yaparken dünyayı esas alacaktır. Böyle devam ederse Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediklerini yapa yapa, Allah Azze ve Celle'yi hayatında umursamaya umursamaya kul yoldan çıkar. Nauzubillah. O yüzden Cenab-ı Hak, men kâne yuridul hayâta dünya, kimin muradı dünya hayatıydıysa, ve zînetehâ, ve dünyanın süsleriydiyse, nuvaffî leyhim âmâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn, orada beklediklerini, umduklarını, çabaladıklarını, amellerini karşılıklandırırız. Ama اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ, dünyayı murad edenlerin ahirette ateşten gayrı, cehennemden gayrı bir hisseleri kalmaz. Başka bir ayette de buyurdu ki مَنْ كَانَ يُر۪يدُ الْعَاجِلَةَ, kimin muradı bu ivedi dünya ise, اَجَّنَّا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُر۪يدُ ثُمَّ جَعَلْنَّا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا, dünyada ivedi olarak beklediklerini dilediğimiz kadarıyla kendisine yaşatır, sonra da cehennemi ona hazırlarız. Kınanmış ve yerilmiş olarak cehennemi boylar. Bu ve benzeri ayetler çoktur. Dolayısıyla dünyayı murad etmek, ucu küfre çıkan, ucu ebedi cehennemlik olmaya çıkan korkunç bir şeydir. Kulun muradı ahiret olmalıdır. Akleden gerçek mümin, ahireti uğrunda dünyasını harcayan bir kimsedir. Bir düğümde ahiretiyle dünyası karşı karşıya geldi mi, tavrını ahiretinden yana koyar. Ahiretini riske atmaz, gerekirse dünyasından vazgeçer. İşte böylelerine Karun gibiler diş geçiremezler. Olanca zinetleriyle de karşılarına çıksalar, onların dikkatlerini çekemezler. Çünkü böyle kimseler müstağni davranırlar. Kimsenin malından mülkünden etkilenmezler. Zengin birilerini görünce heyecanlanmazlar. davranış bozuklukları sergilemezler. Ama muradı dünya olanlar, biraz şöyle hatırı sayılır bir zenginle karşılaştığında bocalamaya başlar. Onu gözünde büyütür, heyecanlanır. Onun dikkatini çekebilmek, onunla yakınlaşabilmek için çabalar durur. Kendisini beğendirmeye çalışır. Halbuki bilmez ki karşısındaki zenginin de ailesinin de her şeyinin de sahibi olan gerçek ve mutlak zengin olan Allah Azze ve Celle'dir. Kul sırnaşacaksa, yakınlaşmaya çalışacaksa, sevgisini talep edip peşini kovalayacaksa bu ancak "Vallahul gani, Allah zengindir" diye buyuran ve biz insanların tamamını "Ve entumul fukara, sizlerin hepiniz fakirlersiniz" diye gerçeğimizi bize hatırlatan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Hakiki müminler onun zenginliğinin gölgesine sığınırlar. Ona kendilerini beğendirmeye çalışırlar. Huzurunda pür dikkat dimdik kıyamda dururlar. Olanca hassasiyetle huşu üzere saygılarını yaşarlar. Sonra rükûa giderken o her şeyin sahibi mutlak zengin olan alemlerin Rabbinin huzurunda eğilmenin verdiği hazzı iliklerine kadar yaşarlar. Bu öyle zengin biriyle fotoğraf çektirmeye benzemez. Bu öyle muktedir bir kimsenin telefon numarasına kavuşmaya benzemez. Onların hepsi çaresiz kullardır. Halbuki Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısı ve her şeyi an be an yaşatmakta olan mutlak kudret Mevlamız. İşte ahireti murad edenlerin toklukları buradan meydana gelir. Onlar Cenab-ı Hakk'ın vereceği o sonsuz mutlu geleceğe gözlerini dikmişlerdir. Bu dünyadaki basit, değersiz ve en önemlisi geçici olan kıymetlere bel bağlamazlar. Elbette çalışırlar, kazanırlar, yerler içerler, malları da olur, mülkleri de olur, servetleri de olur. Ama karunlaşmazlar, fesat çıkarmaya yönelmezler, zulme yönelmezler, meşruiyetin ötesine geçmezler, haramda gözleri yoktur. Helalin içerisinde kalırlar ve günden güne de Allah'ın verdiklerinden yine Allah yolunda harcarlar. Bu dünyadan ayrıldıklarında kazandıklarının önemli bir kısmını yanlarında götürmeyi esas alırlar. Çünkü bilirler ki Cenab-ı Hak dedi ki وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Herkes yarın için kendisine ne gönderdiğine baksın. Dünyayı murad edenler ise yanlarında bir şey götürmezler. Her şeyi biriktirir, biriktirir, biriktirir, sonra da sonraki gelen kişiye ansızın beklenmedik bir anda teslim edip tamamen malsız, mülksüz, hazırlıksız bu dünyadan öte tarafa geçerler. Bir anda fakirliğin dibine vururlar. Melekler onlara hiç mi bir şey getirmedin yanında, malından hiç mi infak etmedin deseler, onlar Allah yolunda infak etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın verdiği mallardan yine onun yolunda harcamayı esas almadıkları için her şeyi burada biriktirip sonrasında da ansızın burada bırakıp ayrıldıkları için bedbaht olan kimselerdir. Yalvarırlar, yakarırlar. "Leulâ ahharteni ilâ ecelin karîb, ya Rabbi, bir 10 dakika versen, bir 5 dakika versen, ecelimi birkaç dakika geciktirsen olmaz mı?" Ne yapacakmış o arada? "Fe'assaddaqa ve ekum minessâlihîn." Tasadduk edeyim de ben de salihlerden olayım. Muhtemelen hemen hesabına girecek. Hemen bir IBAN üzerinden bir hayır kuruluşuna transfer yapmaya çalışacak. Malını yanında öteye götürebilmek için. Ancak bu beklentisi kabul görmez. Çünkü artık yapacakları iradesiyle, sevgisiyle değil, ölümün getirdiği cebir dolayısıyladır. Cenab-ı Hak kullarının sevgisine talip. Cebir dolayısıyla zoraki yapanların yaptıklarının onun katında bir kıymeti olmadığı için ne kadar yalvarırlarsa yalvarsınlar öylelerine ekstra 3 dakika bile verilmez. İşte dünyayı murad edenlerin kendilerine kurdukları büyük tuzak. Ve ancak dünyayı murad edenler, dünyayı kazanmış kimseleri gördükçe heyecanlanır, onların yanında ezikleşir, kendilerini küçük hissederler. Günümüzde zenginlerin her vesileyle fakir insanları, normal insanları baskılamaya çalışmaları, zenginlikleri dolayısıyla üste çıkmaya çalışmalarının aslında arka planda tarihi bir geçmişi vardır. Çünkü kul bununla istikbar etmek ister, büyüklenmek ister. Siz de kim oluyorsunuz? Ben şunun, şunun, şunun, filanca fabrikanın, filanca fabrikanın, filanca fabrikanın sahibiyim diye böbürlenmek isterler. Ne var ki fakir olan insanların çoğu da dünyayı murad eden ve dolayısıyla da zenginlere aşağıdan yukarıya hayranlıkla hatta taparcasına bakan kimseler oluverirler. Akleden az sayıdaki Cenab-ı Hakk'ın has kulları hariç ekonomik gücün olanca heybetiyle haşmetiyle oluşturduğu baskıyı neredeyse yaşamayan kul yoktur. Herkes bunu hisseder. Ancak Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunmuş olanlar, dünyayı gözünde küçültmüş olanlar, onlar umursamazlar. O yüzden bu tablo Kur'an'da önemlidir. Cenab-ı Hak فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ kavminin yanına çıktığı zinetleri üzere قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا dünya hayatını murad edenler dediler ki يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ keşke bizim de olsa, Karun'a verilen gibi bizim de olsa. اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ muhakkak ki o çok şanslı biri, çok büyük bir şansı var. Dünyayı murad edenlerin seküler dilleri Kur'an'a da yansımış. Karun'un sahip olduğu o devasa serveti şansa bağladılar. اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ muhakkak ki çok büyük bir şansı var. Karun çok şanslı biri. Görmüyor musun? Bu kadar serveti var. Karun'dan bugüne yüzyıllar geçti ama dünyayı murad edenlerin seküler anlayışları hiç değişmedi. Bugün dahi o yüksek kazançları belli kişilere kavuşturanın şans olduğunu düşünür seküler anlayış. Çünkü yüzlercesi, binlercesi aynı zeka ile, aynı heyecan ile nice güçlü girişimlerde bulunurlar. Ama bunların içerisinden birkaçı güçlü ekonomik sonuçlara kavuşurlar. Bilimsel olarak bakıldığında aşağıda çok daha zeki olanlar, çok daha girişimci olanların sonuca kavuşamadığı binler, yüz binler tablosu yanında sonuca kavuşmuş olan incelendiğinde, titizlikle irdelendiğinde şanstan gayrı bir cevap bulunamaz. Halbuki cevabın doğrusu yaratan Allah Azze ve Celle'nin tayini ve taksimidir. O buyurdu ki نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا dünya hayatında onların arasındaki maişetlerini biz taksim ettik. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ve birbirlerine görece farklı üstünlükler biz verdik. Şuna şu konuda belli üstünlükler, berikine şu konuda belli meziyetler, ötekine mali konularda belli üstünlükler vesaire. Dolayısıyla akleden kimseler yani müminler bilirler ki Allah'tır kuluna imkanları bolca veren yahut kısıp daraltan. Nitekim buyurdu ki اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bolca yayar Dilediğine ise daraltır ve kısar. Bunu Cenab-ı Hak insanları sınamak için yapar. Bu dünyadaki ortam ve koşulları adeta kontrollü bir deneydeki gibi kullarını test etmek üzere Hak Teala yönetir. Birine çok verir, birine az verir, birine ondan daha fazla verir yahut daha az verir. Bunlar ile kullarını sınar. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً buyurdu. Biz sizi iptila ederiz, sınarız. Hayırla yani malla, mülkle, servetle, yanı sıra şer ile yani musibetler ile yoklarız. وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ sabredenleri müjdele buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bir kimse ahireti murad ettiyse bunu şans olarak görmez. Cenab-ı Hakk'ın onu bununla yokladığı bir sınav materyali olarak görür. Onun da bunun hakkını veremediğini görünce ürker, korkar. Kendi haline şükreder. Hala Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunduğu, hala geleceğini onun katında gördüğü için mutlu olur. Yoksa Karun gibi zengin olup her şeyin kendi elinde olduğunu sanmak ve böylece yoldan çıkmak korkunç bir fecaattir. Fakir oldukları halde zenginlere öykünen ve bu dünya ellerine geçmediği halde dünyayı murad edip bir de üstüne ahiretini karartacak olanlar daha sefil bir durumdadır. Zenginler hiç olmazsa murad ettikleri dünyalarına kavuşmuşlar. Gerçi Cenab-ı Hak olanca zenginliklerine rağmen şayet Cenab-ı Hakk'ı göz ardı ediyorlarsa bunun hazzını onlara yaşatmayacağını, yaşamlarını sıkıntı üzere zora koşacağını önden haber vermiş bulunuyor. Dolayısıyla dünyayı murad edenin dünyayı kazanmış olan versiyonu da parlak değildir. Çünkü Cenab-ı Hak bu kez onun hazzını, zevkini kısıtlar, olanca zenginliğine rağmen mutluluğunu hissedemez, yaşayamaz. Buyurdu ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Beni anmaktan uzak duran bir kimseye zorlu bir geçim vardır. Yani zenginliği olsa bile mutluluğu olmayacak, Cenab-ı Hak huzurunu alacak, içten içe duygularını, zevklerini, heyecanlarını köreltecek, her şeyin var ama neden mutlu değilim diye başını duvardan duvara vuracak. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Beni anmaktan kaçınan kimselere darlık içerisinde bir yaşam vardır. Böyleleri haz alabilmek için varlıklarını anlatmaya koyulurlar. Daha fazla anlattıkça, daha fazla milletin beğenisine sundukça bir o kadar hazlarını kaybeder, zevklerini kaybeder, sıradanlaştıklarını görürler. İşin ucu tükenmişliğe kadar, tükenmişliğin sendromuna kadar gider. Çünkü hayatı Allah Azze ve Celle'nin elinden okumayan ve bütün gelişmeleri onun bir tasarrufu olarak görmeyen seküler anlayış şaşıdır. Mala, mülke, servete kavuşunca mutluluğa illaki kavuşacağını sanır. Ama bunun böyle olmadığını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşar. Mutlu olmak için ömrünü adadığı ve kazandığı bu şeylerin neredeyse hiçbir işe yaramadığını görmek ve bir süre sonra öylece bırakıp gitmek bedbaht bir tabloya dönüşür. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak bir sonraki ayeti kerimede bu kez dünyayı murad edenleri değil, ilim sahiplerini konuşturdu. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu
1: kamu
0: çağrı.
1: Spotu.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazansın attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: İbni Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu Abdullah Amr bin As radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemez.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca "Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka" "Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu. Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim Peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş, şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ.
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ.
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Toplanmayın burada.
15: Uydurma bunlar.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin, tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun falokları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet. Hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ha, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
17: Bence de.
9: Olur mu anne?
4: Ne olur mu oğlum?
9: Putlar olmadan da olur mu?
4: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
10: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.

Ebu Musa radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık peygamberlik dönemi boyunca iyi ve doğru ilkeleri verimli uygulamalara dönüştürmüştür. Bu çerçevede putperestliğin yerine tevhidi, zulmün yerine adaleti, düşmanlığın yerine kardeşliği, sürtüşmenin yerine dayanışmayı getirme gayreti içinde olmuştur. Savaşın yerine barışın hakim olmasını hedeflemiştir. Doğruluk, nezaket, güvenilirlik, adalet, hoşgörü, özgecilik ve cömertlik gibi ahlaki davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur. Buna karşılık kan davası, gasp, soygun, şiddet, intikam, kin beslemek, içki, kumar, hırsızlık, yetim malı yemek, yalan, gıybet, bencillik, çekememezlik, kovuculuk gibi fert ve toplumun huzurunu bozan davranışlarla mücadele etmiştir. Toplumsal hayat için gerekli olan temel değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Bütün bu faaliyetlerinin sonucu olarak vahyin ışığında mükemmel kişiliğiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki alanlarda gerçekleştirdiği uygulamaları sayesinde cahiliye olarak nitelendirilen ve temel özellikleri bilgisizlik, putperestlik, kabile asabiyeti, zorbalık, zulüm, haksızlık, başıbozukluk, merkezi otoriteden yoksunluk, adaletsizlik, barış ve nizamdan uzak bir hayat, çocukları öldürmek, vahşiyane hareketler, kan davası gibi davranışlar olan bir dönemi kapatarak yerine sulh ve sükunun hakim olduğu yepyeni bir toplum oluşturmuştur. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da Müslümanlar onun uygulamalarını bilgi ve düşünce süzgecinden geçirerek hayatlarına uygulamışlardır. İnsanlar nesiller boyu onun hamurunda yorulmuşlardır. Onun zamanında nüvelleri oluşan yapıdan faydalanarak kısa süre sonra orijinal bir medeniyet, yani İslam medeniyetini kurmuşlardır. İslam sanatını, bilimini, felsefesini, ahlakını oluşturmuşlardır. İslam medeniyetini meydana getiren unsurların kaynaklarını araştıracak olursak, en başta Hazreti Peygamber'in faaliyetlerinin bulunduğunu görürüz. Hazreti Peygamber'in ilme ve öğrenmeye verdiği önem, İslam dünyasında ilmin ve ilim kurumlarının oluşmasına ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Sağlık ve temizliğe verdiği önem, İslam dünyasında sağlık kurumlarının ve tıp bilimlerinin gelişmesine yol açmıştır. Sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya, yetimlere, yaşlılara, yoksullara, özürlülere,

olumlu etkisine şahit olduğumuz gelir düşüklüğü sebebiyle ortaya çıkabilecek bunalımların önlenmesine vesile olmuştur. Estetiğe ve güzelliğe verdiği önem, İslam sanatlarının doğuşuna temel teşkil etmiştir. Gayrimüslimlere dini, hukuki ve adli muhtariyet vererek ve kültürel kimliklerini korumalarına müsaade ederek çok sayıda dini kültürel grubun bir arada yaşayabileceğinin en güzel örneğini göstermiştir. Bu davranışıyla hoşgörünün gelişmesine öncülük etmiştir. Bu tutumu daha sonraki yüzyıllarda Müslümanlar için örnek olduğu gibi diğer medeniyetler için de bir model teşkil etmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, kişiliği ve faaliyetleri İslam dünyasında çok sayıda esere konu olduğu gibi Batı'da da edebiyatçıların, bilim adamlarının ve idarecilerin ilgi alanına girmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mesajı çağımızda da insanlık için önemini, değerini ve canlılığını korumaktadır. Her şeyden evvel Hz. Peygamber günlük hayatımızdaki yerini muhafaza etmektedir. Mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasından tutalım, iyilik yapma duygusuna sahip bulunmamızda, fakiri korumamızda, özürlülere karşı yaklaşımımızda, manevi hayatımıza güç sağlamada, büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermemizde, ticari hayatta dürüstlüğe önem vermemizde, asker ocağının peygamber ocağı sayılmasında, kazancımızı helalinden kazanma, sevgi ve saygıya dayalı bir toplum hayatı oluşturma gibi çok sayıda alanda duygu ve düşüncelerimizi besleyen en önemli kaynak Hazreti Peygamber'dir. Çağımızda karşı karşıya kaldığımız bir kısım problemlerin çözümünde onun hayatından alabileceğimiz çok sayıda örnekler bulunmaktadır. Söz gelimi, insanlığın zararına gelişen şiddet, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı gibi kötü alışkanlıklarla mücadelede onun ortaya koyduğu uygulamalar 14 yüzyıldan beri İslam dünyasında büyük ölçüde olumlu etkide bulunduğu gibi günümüzde de değerini ve önemini korumaktadır. Çağımızın olumlu alanda yükselen değerlerinden birisi insan haklarıdır. Ancak yakın tarihimizde dünyanın pek çok yerinde en temel insan hakları olan can, mal ve ırz güvenliği ihlalleri meydana gelmiştir ve halen de gelmektedir. Halbuki 14 asır önce Hazreti Peygamber tüm faaliyetlerinde insanların can, mal ve ırz emniyetini dikkate almıştır. Bir diğer yükselen değer hukukun üstünlüğüdür. Hazreti Peygamber'in adalete verdiği önem dikkate alındığında gerçekten hukukun üstünlüğü prensibine riayet ettiği ve Kur'an'ın bu konudaki ilkelerini uygulama alanına koyduğu görülmektedir. Bir diğer husus çağımızın değişim çağı olmasıdır. Değişimin en önemli unsurlarından birisi teknolojidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savunma dahil pek çok alanda yeni teknolojileri yakından takip etmiş, uygulama alanına koymuştur. Buna ek olarak teknolojik gelişmeler güçlü ve dinamik ahlaki ilkelerle kontrol altında tutulmalıdır. Aksi takdirde esasında insanlığın refah ve mutluluğunu temin amacıyla geliştirilen teknoloji aynı zamanda dünyanın ve insanlığın geleceğini tehlikeye sürükleyebilecek tahribata da yol açabilir. Bu tür olumsuz etkileri görmek için günümüz dünya sorunları üzerine yazılmış birkaç esere göz atmak yeterlidir. Günümüzde olumlu yönde gelişen bir diğer değer bir arada yaşama tecrübeleridir. Peygamberimiz çok sayıda dini kültürel özelliğe sahip insanın bir arada yaşayabileceğini uygulamalarıyla göstermiştir. Bu hususla ilgili örnekler Medine vesikası, Hristiyanlarla ve Yahudilerle ilişkilerin ele alındığı bölümlerde işlenmiştir. Hz. Peygamber'in mesajının içerdiği değerler sistemi evrensel niteliğe sahiptir. Bir başka deyişle mesaj, evrensel değerlerin mesajıdır. Vahiy sürecinde bireysel ve toplumsal düzeyde uygulama alanına konulan adalet, hoşgörü gibi değerler, bütün insanları kuşatan, çağdan çağa, ülkeden ülkeye değişmeyen, her coğrafyada, her toplumda ve her zaman geçerli olabilen, her ortamda davranış ve uygulamalara yansıtılabilen niteliktedir. Onun mesajının evrensel oluşu, bizzat
Kur'an-ı Kerim'de

0: ifade edilmiştir. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in İslam'ı yayma ve genişletme faaliyetleri bir bütün olarak dikkate alındığında mesajı evrensel kabul ettiği, uygulamayı da bu yönde gerçekleştirdiği görülmektedir. Onun getirdiği mesaj, kaynağı ve niteliği bakımından evrenseldir. Her şeyden önce mesajın kaynağı, birleştirici, kuşatıcı bir kaynak olan ve evreni yaratan Yüce Allah'tır. Hazreti Peygamber, getirdiği evrensel değerleri bizzat kendisi yaşamış, uygulamış, çevresine örnek olmuş, herkesin anlayabileceği bir dille yaygınlaşmasını, topluma yerleşmesini ve gelecek için de yol gösterici olmasını sağlamıştır. Şüphesiz bu evrensellik, mesajın önce Hazreti Peygamber'in içinde yaşadığı topluma yönelik olmasıyla hiçbir surette çelişmez. Aynı zamanda mesaj, niteliği bakımından evrenseldir. Mesajın içerdiği değerler sistemi, temel haklar açısından yanlı değil, evrenseldir. Uygulama da bu çizgide gerçekleşmiştir. Mesaj, kendinden olmayanları dışlayarak değil, bütün insanlığı kucaklayarak evrensel olma özelliğine sahiptir. Hazreti Peygamber'in mesajı, İslam tarihi boyunca az sayıda da olsa istisnalar bulunmakla birlikte, onun gösterdiği çizgide ve faaliyetleri ışığında, yani evrensel boyutu dikkate alınarak uygulanmıştır. Mesela insana, insanların can, mal ve ırz güvenliğine verdiği değerin yansımalarına işaret edelim. Klasik dönem İslam tarihinde Kudüs'ün sadece iki fetih ve bir işgal karşısındaki durumuna karşılaştırmalı bir bakış, bu hususun net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Hazreti Ömer, Kudüs'ü barış yoluyla fethetmiş, gayrimüslim halkın can ve mal güvenliğini kararlaştırılan bir vergi karşılığında anlaşmayla güvence altına almıştır. Ama şehrin 1099 yılında Haçlılar tarafından işgalinde ise tüm Müslümanlar öldürülmüş, Yahudiler Müslümanlara yardım ettikleri gerekçesiyle sığındıkları sinagoglarla birlikte yakılmış, cesetler sokaklarda dize kadar yükselen kan gölünün içinde kalmıştır. Buna karşılık Haçlıların elindeki Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılındaki fethinde ise kimsenin burnu kanamamış, Haçlılar fidye karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu karşılaştırmayı yapmaktaki amacımız, iki uygarlık arasındaki çizgiyi kalınlaştırmak veya netleştirmek değil, değerlere bakış ve pratikteki farkı yansıtmaktır. Peygamber Efendimizin getirdiği evrensel değerlerin kendi insanımıza ve çağdaş dünyaya tanıtılması ve tüm insanlığın istifadesine sunulması için bunların öncelikle evrensel boyutta canlandırılması gerekmektedir. Bugün bu değerler güzel bir şekilde ortaya konularak kavranır, özümsenir, yaşanan kültürün parçası haline dönüştürülebilir, insan ilişkilerine yansıtılabilirse küreselleşen dünyada kimliğimizi daha iyi koruyabilir, başkalarının değerlerini doğru bir şekilde anlamlandırabiliriz. Öte yandan kendi insanımızın ve İslam dünyasının yanı sıra bütün insanlığın değerler konusundaki ihtiyaçlarına, beklentilerine ve özlemlerine de cevap verebiliriz. Bu, insanlığın evrensel huzuruna ve kurtuluşuna katkıda bulunmak demektir. Bunu yaparken bütün dünyanın olumlu düşünce ürünlerinden yararlanılabileceği de unutulmamalıdır. Çünkü esasında Hazreti Peygamber de insanlığın olumlu birikimlerinden faydalanmaya açıktı. Programımız vesilesiyle sizlere ulaşmaya, Peygamber Efendimiz'i anlamaya ve anlatmaya gayret ettik. Sürçülisan ettiysek affola. Rabbim bizleri kendisine hakiki kul, peygamberine ümmet eylesin. Vesselamun alel murselin, elhamdülillahi rabbil alemin. Esaret Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine, "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Evet," cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır, bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk, yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise, öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır, İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik, maddeden kurtulduk.

manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar bil ki sönmeye değil yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamd olsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması, geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: الله نعم الوكيل حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله نعم الوكيل
1: يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرتين بعد أخرى ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء يا موسى
0: حسبي الله
1: بك يا الله
0: حسبي الله
2: Bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda. Uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış. Taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır. Bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim. Aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim. Her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Ve nice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır." Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeydir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o, kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: "Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince," buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi." Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun."
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike khâsamt ve ileyke hâkemt. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: اللهم sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Sihir, büyü, uğursuzluk inancı. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim düğüm yapar, sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Cahiliye döneminde putperest bir hayat tarzını benimsemiş olan müşriklerin bütün batıl uygulamalarında şirk inancının izlerini görmek mümkündür. Nitekim bu inançları gereği bir takım hayvanları putlara kurban ederken, bir kısmını onların hürmetine salıveriyorlar ve kendileri için haram sayıyorlardı. Ayrıca cehaletten ve inançsızlıktan dolayı gökteki cisimlerin yeryüzünü yönettiklerine inanıyor ve gök cisimlerine ilahlık yüklüyorlardı. Onların kendilerini Allah'a yakınlaştırsın diye putları, cinleri Allah'a ortak koşup oğullar ve kızlar isnat etmeleri, gök cisimlerini ve esrarengiz varlıkları Allah'la aralarında aracı olarak görmeleri, ilah sayılarını artırdı ve böylece haktan uzaklaşırken batıl inançlarla kuşatıldılar. Oysa Allah'ın dışında tapılan her şey batıldı. Hazreti Peygamber'in her fırsatta ashabını uyardığı ve yasakladığı bu tür inanış ve uygulamalar, o dönemde pek çok çeşidiyle oldukça yaygındı. Bu batıl inançlar arasında sihir ve büyü önemli bir yer edinmekteydi. Sihir ve büyü inancı, tarih boyunca farklı zamanlarda ve toplumlarda farklı çeşitleriyle uygulana gelen ve maalesef bugün de güncelliğini koruyan bir konu olmuştur. İnsanları tesir altına almak maksadıyla gözbağcılık, şarlatanlık, hilekarlık tarzında ortaya konulan hakkı batıl, batılı hak gösterebildiği için semavi dinler tarafından yasaklanan şeylere büyü, sihir denilmiştir. Tabiat üstü güçleri kullanarak menfaat sağlamak, kötülük yapmak veya korunmak amacıyla gerçekleştirilen olağanüstü faaliyetler olan büyü, sihir, cahiliye devrinde birçok çeşidiyle uygulanmaktaydı. Büyüler, yıldızlardan yararlanılarak, düğümlere üfleyerek, tabiat üstü varlıkların aracılığıyla ve daha pek çok şekilde gerçekleştirilmekteydi. O dönemlerde insanlar yeni karşılaştıkları veya kendilerini etki altında bırakan bir takım söz ve davranışları da büyülü ya da büyülenmiş şeklinde nitelendirmekteydi. Nitekim Yahudiler ve büyüyü inançlarının bir parçası haline getirmiş olan müşrikler de Hazreti Peygamber'in büyülendiğini iddia edip kendilerini de büyü yaparak etkilediğini söylüyorlardı. Cahiliye devrinde olduğu gibi tarihin çeşitli dönemlerinde de peygamberler büyü ve büyücülere karşı mücadele vermişlerdir. Sihir ve büyünün çok revaçta olduğu eski Mısır'da sihirbazlar firavunların iktidarını desteklemek için halka karşı gözbağcılık yapıp hayali şeyleri gerçekmiş gibi gösterirlerdi. Allah da bunların şarlatanlıklarına son vermek ve insanları doğru yola iletmek üzere Hazreti Musa'ya asa ve yedi beyza, beyaz el gibi mucizeler göndermiş ve hilelerle insanları kandıran bu düzenbaz büyücülerin iflah olmayacaklarını belirtmiştir. Yine döneminde çok yaygın olan sihre karşı büyük mücadele veren Hazreti Süleyman da büyücülükle itham edilmiş, ancak bu iftiralar Kur'an tarafından yalanlanarak şeytanların uydurdukları şeylere tabi olanların kafir oldukları bildirilmiş ve büyüye başvuranların kötü bir akıbete uğrayacakları haber verilmiştir. Tüm peygamberler gibi Hazreti Peygamber de büyü gibi batıl inançlarla mücadele etmiş, bu tür davranışları kesin bir dille yasaklamıştır. Buna rağmen insanların Allah Resulüne dahi büyü yapmaya teşebbüs ettikleri, Hazreti Peygamber'in bu durumdan Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla kurtulduğu şeklindeki rivayetler kaynaklarda yer almaktadır. Bu tür rivayetler alimler tarafından eleştirilmekle birlikte, bir insan olarak Hazreti Peygamber'in bundan etkilendiği de düşünülebilir.
Zira büyünün insanları olumsuz tesir altında bırakabildiği, büyücülerin insanları aldattıkları, kafaları karıştırdıkları bilinen bir husustur. Bu yüzden Allah, düğümlere üfleyerek büyü yapan insanların şerrinden kendisine sığınılması konusunda müminleri uyarmakta, küfür olarak görülen bu tür faaliyetlere itibar edilmemesi, büyücülerin sözlerine değer verilip inanılmaması konusunda insanları ikaz etmektedir. Peygamber Efendimiz de Allah'tan başkasından medet umulduğu büyüyle şirkin ilişkisine dikkat çekerek, Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmanın insanı helak ettiğini, dolayısıyla bunlardan kaçınılması gerektiğini belirtmiş ve büyük günahlar arasında saydığı büyüye inanmayı kesin bir şekilde yasaklamıştır. Hatta insanları günahlardan sakındırma amacı taşıyan bazı rivayetlerde sihir yapanların cennete giremeyeceği, bu yüzden kâhinlere başvuranların dini inkar etmiş olacağı, 40 gece namazının kabul olmayacağı şeklinde ifadeler de mevcuttur. İslam'ın reddettiği batıl inançlardan biri de uğursuzluk.

ile ilgili olumsuz yorumlar yaparak boş yere korku ve endişeye yol açılırdı. Oysa uğursuzluk, nispet edilen varlıklarda değil, zan ve kuruntudan ibaret olan bu düşünce ve yorumlardadır. Bu yüzden Peygamberimiz hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını, varlıkların zatında uğursuzluğu barındıramayacağını bildirmiştir. Zira İslam'da hiçbir kudrete sahip olmayan varlıklara nispet edilen uğursuzluk düşüncesi, tevhid inancıyla asla bağdaşmamaktadır. Bu bağlamda Resul-i Ekrem 3 defa "Uğursuza inanmak şirktir" buyurduktan sonra, insanların kalbine bu tür düşüncelerin gelebileceğini, ancak Allah'ın bunları kendisine dayanıp tevekkül eden kullardan giderdiğini bildirmiştir. Olumsuz ve kötümser bir hayat algısını öngören uğursuzluk düşüncesinden hoşlanmayan Peygamberimiz, bir şeyi iyimser bakış açısıyla hayırlı ve uğurlu saymayı tercih etmiş, çevresindeki insanları da uğursuzluk inancı gibi boş ve asılsız düşüncelerden arındırmaya çalışmıştır. Ayrıca efsun, büyü yapmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül eden kimseleri cennetle müjdelemiştir. Cahiliye devrinde uğursuzluk atfedilen varlıklar arasında hayvanlar önemli yer teşkil etmekteydi. Kuşların uçuşundan anlam çıkarmaya çalışan cahiliye insanı, onların isimlerine, seslerine ve uçuş güzergahlarına dayanarak bir işin uğurlu veya uğursuz olacağına karar verirdi. Bununla beraber insanların öldükten sonra mezarlarından baykuş olarak çıktıklarını düşünerek baykuşu ve köpek ulumasıyla eşek andırmasını uğursuz sayarlardı. Allah Resulü bunları kesinlikle tasvip etmemiş, ayrıca cin yahut şeytan türü hayali bir varlık olarak bilinen hayalet ve hortlak inancını da kaldırarak ashabına bu tür vesveselere ve korkulara karşı Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Yine o dönemde bazı ayların uğursuz olduğuna inanılırdı. Mesela Şevval ayında evlenilmezdi. Ancak Peygamber Efendimiz günümüzde bile iki bayram arasında nikah kıyılmaz şeklinde sürdürülen bu geleneği kaldırarak Hazreti Ayşe ile bu ayda nikahlanıp evlenmiştir. Bir de Safer ayı uğursuz görülür ve bu ay çıkmadan umre yapmak yeryüzünde işlenen günahların en büyüklerinden sayılırdı. Bu konuda Hazreti Peygamber, "Safer ayının uğursuzluğu diye bir şey yoktur" buyurarak bu batıl inancı ve aynı şekilde hac aylarında umre yapmayı dünyadaki en çirkin işlerden gören halk inancını reddetmiş, umrenin herhangi bir vaktinin olmayacağını ve hacla bir arada yapılmasının helal kılındığını bildirerek bu yanlış uygulamayı da ortadan kaldırmıştır.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan, Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa, sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve

huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı, ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi? Aşere-i mübeşere-i mi? Ensarı mı? Muhaciri mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eli olacak. Sevmek, Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek, "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebu Bekir, "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer, "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebu Bekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebu Bekir "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor: Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim, İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim, İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın, bu da senin kendine sadakandır buyurdu. Abdullah

0: Bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 4 şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.
1: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak kıyamet ne zaman diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve kıyamet ne zaman diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde kıyamet ne zaman diye sorduğunda Peygamber ona yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum, dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, sen sevdiklerinle berabersin, dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, bizler için de aynı şey geçerli mi diye sordular. Peygamberimiz evet cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabı

0: hesabına, İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi," dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir," buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, 'Burası şehitlerin diyarıdır,'" dediler. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir." Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır." Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

0: Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve "Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa" dedi. İbn Ömer, "Akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için, sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme" derdi.
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi.
1: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise "Zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur" buyurarak inanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen İsar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir. Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

bildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.
1: Hüsnü hal. Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz.

Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed! Sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Ebul Abbas Sehil bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda, "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever," dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona birini gönderin," buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya

0: kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle

0: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Bombanmayın burada.
15: Uydurma bombayı.
7: Hepsi yalan. Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloklar olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
16: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet. Hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
16: Zaten...

0: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
1: Sizin yüzünüzden.
2: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
3: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
1: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak da söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar, tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
2: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
1: Yalan o sözler.
2: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
1: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
2: Neden olmasın?
3: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
2: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
4: Evet, neden olmasın?
0: Bence de.
5: Olur mu anne?
6: Ne olur mu oğlum?
5: Putlar olmadan da olur mu?
6: Olur oğlum.
7: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
8: Hadislerin hikayeleri.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşam

Anlamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla açacık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
4: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
5: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden nakledilen bir hadisi şerifi paylaşacağım. An ummil mu'minin ummi Abdillah Ayşe radıyallahu anha kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men ahdese fi emrina hâza ma leyse minhu fehuve raddun. Müminlerin annesi Ümmü Abdillah Hazreti Ayşe radıyallahu anha sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakletmiştir. Kim bizim bu dinimizde bulunmayan bir şey ortaya koyarsa, o ortaya koyduğu şey merduttur, kabul edilmez, reddolunur. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el yevme ekmeltu lekum dinekum, bugün size dininizi tamamladım diyerek ayet-i kerimede ifade edildiği şekliyle bu dini sahabe-i kiramla yaymak suretiyle bizlere emanet etmiş, bırakmıştır. Vahiy kesilmiştir ve sona ermiştir. Ancak sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra bir takım uygulamalar gündeme getirilmiş ve bu uygulamalar dine aykırı görüldüğü için reddedilmiş, kabul edilmemiş ve bu rivayet hükmünce, bu hadis hükmünce bid'at kabul edilmiştir. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu güzel hususlar, vahiy ile tespit edilen hususlar dışında bize ulaşan ve tamamen dine aykırı kabul edilen şeyler bid'at olarak algılanmıştır. Dini sahada bir hükmü koymak veya kaldırmak sadece Yüce Rabbimize ve onun yetki verdiği sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ait bir husustur ve bir haktır. Peygamberler evet kendilerine verilen emirleri ümmetlerine tebliğ ederler. Ama aynı zamanda Allah-u Teala'nın kendilerine izin verdiği ölçülerde aynı zamanda hüküm koyma yetkileri de vardır. Allah Teala'nın Resulüne talimi, rızası ve izni de vardır. Bu izin çerçevesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hüküm koyabilir. Peygamberler öyle yapmıştır. Ayet-i kerimede zaten öyle buyurulmuyor mu? وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın size vermiş olduğu şeyleri وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ Resulün size vermiş olduklarını فَخُذُوهُ alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Resul, peygamber sizi hangi konularda nehyetmiş ve yasaklamışsa fentehu, onlara da dikkat edin, onlardan kaçının buyurmuştur. Evet, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da öyle buyurmuş, dikkat edin, koltuğuna yaslanmış tok karınlı kimseler çıkacaktır ileride ve onlar size işte bu Kur'an yeter, onda bulduğunuz helali helal kabul ediniz, haram dediğini haram kabul ediniz, başkalarına aldırış etmeyin derler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tip insanların ileride geleceklerini mucizevi bir söz olarak bizlere ifade etmiş. Sahabe-i kiram bunu bizlere nakletmiştir değerli kardeşlerim. Evet, Resulullah aleyhissalatü vesselamdan biz ne almışsak, ne bulmuşsak onu olduğu gibi kabul edeceğiz. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur emri mucibince biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak mecburiyetindeyiz. Ve Kur'an ve sünnette bize gelenler Allah'ın ve Resulünün emirleri bizi bağlayıcıdır. Bunun dışında dine aykırı olarak, dinin dışında, dindenmiş gibi dinimize sokulmak istenen şeyler de bid'at çerçevesinde değerlendirilmiştir. Değerli kardeşlerim, İrbaz bin Sariye radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bize bir sabah
bir sabah namazından sonra gözleri yaşartan, kalpleri titreten, oldukça belagat dolu ifadelerle bir konuşma yaptı. Dinleyenlerden biri dedi ki, ya Resulallah, bu sözler sanki veda eden bir kişinin konuşmasına benziyor, onun nasihatlerine benziyor. Şu halde bize hangi nasihatte bulunursunuz, hangi vasiyeti ifade edersiniz diye sorduğunda, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam size Allah'tan korkmayı, Habeşli bir köle bile olsa, başınıza emir olarak tayin edilse, o kimseyi dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim diyor. Habeşli köle de olsa, başınıza emir olarak, yönetici olarak gelirse, ona dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Çünkü içinizden hayatta kalanlar birçok ihtilaflar göreceklerdir. Din hususunda sonradan ortaya çıkarılan şeylerden, işlerden, bid'atlerden sakınınız. Çünkü o bir dalalettir, sapıklıktır. Benim sünnetime, benim size bıraktığım emanete eğer sarılacak olursanız, hakkı batıldan ayırma kabiliyeti verilmiş halifelerimin de, Raşid halifelerimin de sünnetine tabi olacak olursanız kazanırsınız diyor. Onlara tabi olun diyor. Öyle bir sarılın ki sünnetime ve Ulefay-ı Raşid'in sünnetine sanki azı dişlerinizle sımsıkı bir şeyi tutuyormuşçasına, ısırıyormuşçasına sımsıkı o sünnetlere tabi olun. Dolayısıyla bid'atlere asla tevessül etmeyiniz, çünkü o bir sapıklıktır buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, biliyorsunuz, mescitte tek başına teravih kılan müminlerin bir tek imamın arkasında birleştirilmesi gibi bir takım uygulamalar ortaya koymuştur. Bu aslında bir bid'at değildir, çünkü Raşid halife lerden biri olan Hazreti Ömer radıyallahu anh o kadar güzel bir sünnet ortaya koymuştur ki, o sünnet günümüzde büyük bir heyecan, büyük bir zevkle, büyük bir heyecanla adeta uygulana gelmektedir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: Men senne sünneten haseneten kâne lehu ecruha bi misli ecri men amile biha min gayri en yengus min ucurihim şey'e. Kim güzel bir sünnet ortaya koyarsa, kim güzel bir sünnet ortaya koyacak olursa, ecri ona aittir. Daha sonra uygulayanların ecri kendi ecrinden herhangi bir şey eksiltilmeksizin, onların ecirlerini de, yani yapan kişilerin ecirlerinden eksiltilmeksizin, o ilk sünneti ortaya koyan

kişinin ecrine ilave edilecektir. Bir o kadar da onlar kazanacaklardır. Ama hemen senne sünneten siyeten kâne aleyhi vizruha ve vizru men amile biha min gayri en yengusa min evzârihim şey'a. Kim de bir kötülük ortaya koyacak olursa, daha sonra gelenler o kötülüğü uyguladıkları sürece, o kötülüğü yapan kişilerin yaptığı, kazandığı günahlar, o kişilerin günahlarından eksiltilmeksizin, onu uygulayanların günahlarından eksiltilmeksizin, onu ilk defa ortaya koyan kişiye de aynı zamanda yazılacaktır. Tıpkı Hazreti Habil'i kardeşi Kabil öldürdü ve ölüm, yani kardeşin kardeşi öldürmesi, bir insanın diğer bir insanı öldürmesi gibi bir büyük günahı ortaya koyduğundan dolayı, bundan böyle bu günahı işleyenlerin günahından da Kabil'e bir pay ayrılacaktır. Bu nedenle değerli kardeşlerim, biz güzel çığırlar açmak, güzel işler yapmak, güzel şeyler ortaya koymak, dine muayir olmayacak şeyler ortaya koymak durumundayız. Hadis-i şerif aslında çok net bir şekilde bize bunu ifade ediyor. Din konusunda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı Kur'an ve sünnet emanetine sarıldıktan sonra güzel çığır açanların yolunda, izinde olmak da aynı zamanda bir nevi bize sevap kazandıracak önemli bir sahadır değerli kardeşlerim. Evet, dini sahada bir başkasının bir ibadet yolu koymasına bir ihtiyaç yok. Çünkü İslam dini dinlerin en sonudur, en mükemmeldir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e veda hacında indirdiği ayette bugün size dininizi tamamladım, mükemmel hale getirdim buyurmuştur. Artık bu din bize bir emanettir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa, onun bu arayışı ve bulacağı din asla kabul edilmeyecektir. Hem o ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Talha bin Ubeydullah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başına Necid çöllerinden dağınık saçlı bir adam geldi. Mırıltısı duyuluyor fakat ne dediği de anlaşılmıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştığı zaman diyor ki Talha bin Ubeydullah, anladık ki İslam'ın ne olduğunu soruyor. Mel İslam diye. Evet, Peygamber Efendimiz cevap veriyor. Bir gün ve bir gecede 5 vakit namaz kılman diyor. Peki, bundan başka farz olarak yapmam gereken ne var? Ancak kendiliğinden ibadet kastıyla kılacağın namaz olabilir. Başka bir şey yoktur diyor. Daha sonra hangisidir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz Ramazan orucu tutmak diye ilave ediyor. Peki bundan başka tutacağım farz bir oruç, ibadet var mı diye sorduğunda Peygamber Efendimiz yine hayır diyor. Ancak ibadet kastıyla nafile tutacağın oruçlar olabilir diyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekattan bahsediyor. Peki bu farz olan zekattan başka vermem gereken bir şey var mıdır diye sorduğunda Peygamber Efendimiz yine hayır, ancak Allah rızası için kendiliğinden yapacağın yardımlar hariç bu yardımları yapabilirsin diyor. Adam dönüp gidiyor, giderken de vallahi diyor bu öğrendiklerinden ne bir fazla yaparım ne de noksan diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada söylediği söz gerçekten çok dikkat çekicidir. Doğru söylüyorsa kurtuldu. İn sadaka eflaha. Doğru söylüyorsa bu kişi diyor artık kurtuldu. Evet. Demek ki biz bize bırakılan öz ibadetleri yerine getirdiğimiz takdirde kurtulanlardan olacağız. Kim Müslümanlar arasında güzel bir sünnet ortaya koyarsa ve kendinden sonra onunla amel edilirse, amel edenlerin sevabı miktarınca sevap o kimsenin defterine yazılır. O kimsenin sevabından da hiçbir şey eksiltilmez. Kim de Müslümanlar arasında kötü bir yol açarsa, kötü bir şey ihdas edecek olursa, kendisinden sonra onunla amel edilirse, o kimse için amel edenlerin günahı miktarınca günah yazılır. Diğerlerinin günahlarından da hiçbir şey eksilmez diyor. Onun içindir ki bizler değerli kardeşlerim, sünnet-i seniyeye, Hulefai Raşid'in bıraktığı güzel emanetlere, onların sünnetlerine azı dişimizle sarıldığımız gibi sımsıkı sarılacağız, bu emanetlere sahip çıkacağız. Kur'an ve sünnetin dışında, Kur'an ve sünnete muayir olmayan güzel uygulamaları da tercih edeceğiz. Allah bizi
dini mübini İslam üzere daim eylesin. Bizi İslam çerçevesinden dışarı çıkartmasın. Hep güzel amellerle Allah'ın huzuruna tertemiz bir şekilde gidenlerden eylesin. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim.

0: Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir." buyurdu.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim." Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılması

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
1: Ahlakın mahiyeti. Malik'ten rivayet edildiğine göre ona Resulullah'ın şöyle buyurduğu ulaşmıştır. Ben iyi ahlakı tamamlamak için gönderildim. İyi ahlak tabiri bu hadiste geçen hüsnül ahlak ve diğer tariklerde yer alan salihül ahlak ve mekarimül ahlak ifadelerinin karşılığıdır. Müfessir ve ahlak felsefecisi Ragıb el-İsfahani bunun hikmet, insanlar arasında adaletle hüküm vermek, iyilikte bulunmak gibi manalara geldiğini belirttikten sonra şöyle der. Mekarim-i şeriatın temeli nefsin ilim öğrenmek suretiyle temizlenmesi, iffet, sabır ve adaletin hayata geçirilmesidir. Onun nihayeti ise hikmet, cömertlik, hilim ve ihsanla donanmaktır. İlim tahsil etmekle hikmete, afif duruşla da cömertliğe ulaşılır. Sabırlı olmakla hilm ve şecaat elde edilir. Adaletle de bütün fiil, tutum ve davranışlar sıhhat bulur. Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütünü diye tanımlanır. İnsanın kendi iç dünyasından ve Allah'la olan ilişkilerinden doğan davranışlar bireysel ahlak adını alırken, insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu görevler toplumsal ahlak adını alır. Sosyal ahlak adı da verilen bu görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlaki fiiller, tutum ve davranışlar dizisini ifade eder. İyi, güzel ahlak, elbette sen mükemmel bir ahlak ve muazzam bir gelenek üzeresin hitabıyla müjdelenen Allah Resulü'nün Kur'an ve sünnet eksenli çizdiği yol haritasıdır. Hazreti Ali, iyi ahlakın üç göstergesi olduğunu söyler. Haramlardan kaçınmak, helal kazanç titizliği göstermek, aile efradına cömert davranmak. Hakikaten nezih hayatın, fedakarlıkların, hasbi hizmetlerin ve güzel alışkanlıkların temelinde iyi ahlak anlayışı yatar. Yüce Allah tabiatı itibariyle sosyal bir varlık olan insana varoluş sebebi, yaratılış hikmeti ve gayesi bağlamında üç hedef gösterir. İbadet titizliği ve kulluk bilinci, medeniyet düşüncesi, maddi ve manevi boyutuyla dünyanın yaşanabilir hale getirilmesi, toplumun iyi sevk ve idare edilmesi, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyan adil bir yönetim anlayışı. İşte inanç, amel ve ahlak bakımından Allah'ın kullarına gösterdiği bu üç hedefin ilk açıklayıcısı ve pratiği olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fert ve toplumu inşa eden tüm değerleri, tutum ve davranışları öğretmiştir. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nün ahlakı Kur'an'dı şeklindeki gözlemi, onun Kur'an vahyiyle özdeşleştiğini, ahlakıyla bütünleştiğini ve uygulamalarıyla örnek olduğunu anlatır. İslam ahlak sisteminin temelini oluşturan Allah'ın emrine saygı, yarattıklarına şefkat deyimi, insanın ahlaki görev ve sorumluluklarını özetler. Şüphesiz bu görev ve sorumluluklar, insanın yaratılış hikmeti ve gayesi demek olan denenmek, sınanmak gerçeğinin fert ve toplum hayatındaki pratik yansımalarıdır. Bu pratiklerin fert ve toplum hayatında görülmemesi halinde insanın kalp ve vicdan temizliği iddiasıyla kendini temize çıkarması temelsiz ve beyhude bir çaba olur. Müminlere kendi canlarından daha yakın olan ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderilen Allah Resulü'nün sunduğu ahlak modelinde bireysel ve toplumsal anlamda çözülmeyi önlemek ve gelişmeyi sağlamak gibi iki önemli hedef vardır. Sevgi, şefkat, merhamet, sabır, kanaat ve ahde vefa göstermek, empati kurmak, meşru yoldan geçimini sağlamak, emanete riayet etmek, sözünde durmak, yakınları ziyaret etmek, komşuluk ilişkilerini önemsemek, güler yüzle selamlaşmak, kötü eğilimleri bastırmak, diline sahip olmak, sır saklamak ve insanların ayıplarını örtmek, bilgi ve hikmeti yaygınlaştırmak, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, zarar vermemek ve zarara zararla mukabele etmemek gibi üstün meziyetler yanında cinayet, isyan, kibir, gösteriş, haset, alay ve hakaret, nifak ve fitne, dedikodu, yalancı şahitlik, iftira, hile, rüşvet, faiz, yetim malı yemek, kumar oynamak, alkol ve uyuşturucu kullanmak gibi

gibi manevi çevreyi kirleten günahlardan kaçınmak, söz konusu iki hedefi gerçekleştirebilecek ahlaki ilkelerdir. Toplumun içinde mutlu ve saygın yaşayabilmek, iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için bu ahlaki kurallara uyma mecburiyeti vardır. İşletmelerin statü kazanmaları, büyümeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri de iş ve ticaret ahlakına bağlıdır. Açıkça belirtilmelidir ki din ve ahlakla göbek bağı koparıldığından isyan ve intihara itilen, stres ve sıkıntıları artan günümüz insanının Resul-i Ekrem'in getirdiği ahlak ilkelerine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır. Mesela Cerir bin Abdullah diyor ki, Müslüman olduğumdan beri Resulullah beni hep yanına kabul etti ve beni gördüğünde mutlaka gülümserdi. Demek oluyor ki özellikle günümüz şartlarında yorgun, gergin ve telaşlı bir insanın ruh dünyasını rahatlatmak, en zahmetsiz bir ikram olarak gülümseyerek gülümsetmek, ona gösterilebilecek sosyal ahlak örneklerinden biridir. Burada ahlaka dair hadislerden birkaç örnek vermekte fayda vardır. İyilik, güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa seni işkillendiren, kalbini tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Hangi Müslüman daha faziletlidir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmedikleri kimsedir cevabını verir. Kardeşinin başına gelen bela ve musibete sevinme. Aksi halde Allah ona merhamet ediverir, seni de bela ve musibete uğratıverir. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım, kötü ahlaktan, çirkin amellerden, yanlış düşünce ve inançlardan sana sığınırım. Allah'ım, senden faydalı bir bilgi, hikmet, helal ve temiz bir rızık, nezdinde kabul gören bir amel ve ahlak istiyorum.''

0: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.
3: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.
2: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Madem Alemlerin Efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100.000'e yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir Sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun?
2: Ne öğrendin?
1: Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş.
2: Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler. Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı?
1: Tamam, başlıyoruz. Buradan çarşıya kadar, anlaştık mı?
3: Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz?
4: Peygamberimiz tevbeyle bütün günahların silineceğini söyler.
3: Benim kadar günahkar olsa da mı?
4: Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah rahmetimden ancak kafirler ümit keserler.
5: O da ne? Gökyüzünde bulut gibi bir şey var. İçinde de kandile benzeyen ışıltılar. Allah'ım bizi felaketlerden koru. Selamette kıl. Hadi oğlum içeri girelim.
6: Peygamberimiz, onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür, seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi dedi.
0: 40. bölüm.
6: Medine'de Müslümanların dışında bulunan iki gruptan çoğunluğunu Yahudiler oluşturmaktaydı. Hristiyanların sayısı azdı. Yahudilere indirilen Tevrat, Hristiyanlara indirilen İncil dolayısıyla kendilerine ehli kitap denirdi. Hazreti İbrahim hem Yahudiler hem de Hristiyanlar tarafından çok sevilirdi. Hepsinin atası olmasına rağmen aralarında onun kime daha yakın olduğunu tartışır dururlardı. Yine bir gün peygamberimizin de olduğu bir ortamda aynı konu üzerine münakaşa ediyorlardı.
7: İbrahim peygamber Yahudiydi.
8: Ne münasebet, o bir Hristiyandı.
9: Hayır, siz yanlışsınız.
10: Siz yanlış biliyorsunuz.
11: Biz doğru biliyoruz.
8: Hayır, hayır, o bir Hristiyan. Hayır canım, hayır öyle değil.
6: Peygamberimiz onların bu sözlerine Ali İmran suresinin ayetleriyle cevap verdi. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Bu cevap hiçbirinin hoşuna gitmemişti. Halbuki hepsi Hazreti İbrahim'in peygamberlerin atası olduğunu ve Yahudiliğin de Hristiyanlığın da ondan sonra geldiğini bilirlerdi. Hristiyanlardan birisi peygamberimize şöyle sordu.
8: Ey Muhammed, sen de Hristiyanların İsa'ya taptıkları gibi kendine tapılsın istiyorsun değil mi?
6: Peygamberimiz, Allah'tan başkasına tapmaktan da, Allah'tan başkasına tapmayı emretmekten de Allah beni korusun. Allah beni böyle bir şey yapmak için göndermedi diye yanıtladı.
7: Senin Allah'ın kitabı diye getirdiğin şeyin gerçek olduğunu nereden bileceğiz? Kutsal metinlerinizin parça parça indiğini söylüyorsunuz. Neden bizim kitabımız Tevrat gibi bir seferde inmedi kitabınız?
6: Peygamberimiz, vallahi sizler benim Allah tarafından gönderildiğimi ve söylediklerimin Allah'ın kelamı olduğunu bilirsiniz. Bu sizin kitabınız Tevrat'ta da yazmaktadır. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler onun bir benzerini meydana getiremezler dedi.
7: Ey Muhammed, Allah bir peygamber gönderiyorsa onun istediğini yapmaya da gücü yeter. Sen de madem ki Allah'tan vahiy alıyorsun, ona dua et de bize bir kitap göndersin. Böyle parça parça değil ama topluca bir kitap göndersin. Tevrat gibi olsun. bize özel böyle bir kitap indirirsen sana iman ederiz.
11: Ne biçim konuşuyorsun?
8: Hayır canım. Hayır.
11: Hadi canım oradan.
8: Öyle konuşma. Hayır değil.
11: Hayır canım.
7: Hem sen İbrahim'in dininde olduğunu, Musa'nın Tevrat'ına inandığını, Allah'ın Musa'yla konuştuğunu söylemiyor musun?
6: Peygamberimiz, evet ben bunları söylüyorum. Ama siz Tevrat'tan sonra kendi kendinize bazı ayetler ortaya çıkardınız. Allah sizden bir söz almıştı. O sözü bozdunuz. Halka açıklamak zorunda olduğunuz şeyleri gizlediniz. Ben sizin kendiliğinizden ortaya çıkardığınız bir takım şeyleri Allah'tan gelmiş şeyler gibi kabul edemem, dedi.
8: Biz ancak kendi dinimize uyarız.
11: Dediklerimizi yapmadıkça ne sana inanır ne de tabi oluruz. Bizler doğru yol üzerindeyiz.
6: Peygamberimiz onları Allah'a iman etmeye davet etti. Bildikleri konularda Allah'a isyan etmemeleri, ederlerse ahiret azabına uğrayacakları konusunda onları uyardı. Bunun üzerine şöyle dediler.
12: Ey Muhammed, bizi korkutmaya kalkma.
13: Bil ki bizler Allah'ın oğullarıyız.
14: Allah'ın en sevdiği kişiler bizleriz.
6: Bunun üzerine Maide suresindeki şu ayetler nazil oldu. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Bu ayetlerin okunmasından sonra Yahudi ve Hristiyanlar dağıldılar. Aralarından biri henüz kalkmamıştı. Peygamberimiz ona yaklaşarak, "Sen benim peygamber olduğuma inanıyor musun?" diye sordu.
15: "Hayır, inanmıyorum."
6: Peygamberimiz, "Tevrat okur musun?" diye sordu.
15: "Tabii ki okurum."
6: Peygamberimiz, "İncil'i hiç okudun mu?" diye sordu.
15: "Evet, onu da okudum."
6: Peygamberimiz, "Allah aşkına doğru söyle. Sen son peygamberin özelliklerini bu kitaplarda okumadın mı?" diye sordu.
15: "Senin vasfında senin gibi birinin senin ortaya çıktığın yerde ortaya çıkacağını okudum. Ama biz onun kendi aramızdan çıkmasını umuyorduk. Sen ortaya çıktığın zaman baktık ki sen istediğimiz gibi değilsin."
6: Kitap ehlinden olanlar peygamberimizi Kur'an'ın ifadesiyle oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ancak farklı sebeplerle reddediyorlardı. Müslümanlarla aralarında yapılan antlaşma gereği düşmanlıklarını belli edemeseler de her fırsatta Müslümanları rencide ediyorlardı. Medine'de daha zengin durumda olan Yahudilerle Müslümanlar arasında ticari ilişkiler devam ediyordu. Hatta birbirlerinden borç alıp veriyorlardı. Peygamberimiz de bir Yahudi'den borç almış, Yahudi borcun teslim tarihi dolmadan Resulullah'ın kapısına dayanmıştı. Bu esnada Hazreti Ömer de peygamberimizin yanındaydı.
16: Ey Muhammed, hakkımı öde.
17: Ne oluyor sana be adam? Nasıl böyle konuşursun?
16: Bana borcu var ve ödemedi.
17: Ne borcu?
16: Siz Mekkeliler, borçlarınızı böyle vaktini geçirerek ödemiyorsunuz demek.
17: Bana bak. Eğer Resulullah'ın evinde olmasaydık sana gününü gösterirdim. Ne biçim konuşuyorsun?
6: Peygamberimiz Hazreti Ömer'i sakinleştirerek şöyle dedi. Ey Ömer, Allah sana merhamet etsin. Ben senden daha farklı bir davranış beklerdim. Sen bana borcumu güzellikle ödememi söyleyecek, ona hakkını alırken yardım edecek ve alacağını isterken daha nazik olmasını tavsiye edecektin. Peygamberimiz sonra Yahudi'ye dönerek, senin bendeki alacağının müddeti yarın sabah dolacaktı, dedi. Ve Hazreti Ömer'e, Ömer, onunla birlikte bahçeye git. Ona hakkı kadar hurma ver. Beğenirse fazlasını da ver. Razı olmazsa biraz daha fazla ver. Yahudi, peygamberimizin bu derece yumuşak davrandığını ve kendisine verilen hurmaların hakkından fazla olduğunu görünce çok şaşırdı. Kalbi yumuşadı ve İslamiyetle ilgili sorular sordu. Ve bir süre sonra Müslüman oldu. Medine'deki Müslümanların ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, Kureyş'in ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef'le sıkı dosttu. Sa'd bin Muaz Mekke'ye gittiğinde Ümeyye'ye misafir olur, Ümeyye Medine'ye uğradığında Sa'd'in evinde kalırdı. Hicretten sonra Mekke'ye yolu düşen Sa'd yine arkadaşına gitmişti. Buraya gelmişken Kabe'yi tavaf etmek istiyor ama Mekkelilerin muhalefetinden korkuyordu. Ümeyye'ye şöyle dedi.
5: Benim için tenha bir zaman kollasan da Kabe'yi tavaf etsem.
18: Günün ortasında sıcak bastırdığında herkes dinlenmeye çekilir. İşi gücü olanlar da onunla meşgul olur. O zamanı bekle, rahat tavaf edersin.
6: Hazreti Sa'd denileni yaptı. O vakitte tavafa başladı.
5: Allah'ım, sen bizlere yardım et. Sen bizleri koru. Peygamberimizi koru.
6: Bu esnada Ebu Cehil Ümeyye'nin yanına gelip Kabe'yi tavaf edenin kim olduğunu sordu. Ümeyye arkadaşı Sa'd bin Muaz olduğunu söylediğinde Ebu Cehil yanına gidip sataşmakta gecikmedi.
19: Bak sen, Kabe'yi emniyet içinde tavaf ediyorsun ama ortaya yeni bir din çıkarmış olan Muhammed ve arkadaşlarını koruyor, onları şehrinde barındırıyorsun. Şu an Ümeyye'nin korumasında olmasaydın buradan evine sağ salim dönemezdin.
20: Sen beni tavaftan men et bakalım, neler oluyor? Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musun?
18: Sa'd, lütfen sakin ol. Bağırdığın adam Kureyş'in ileri gelenlerindendir.
20: Bırak Allah aşkına. Yaptığı terbiyesizliğe bak. Allah'ın evini ziyaret edenleri bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor? Ebu Cehil, bizi hafife alma. Vallahi Resulullah'a düşman olanlar önünde sonunda rezil olacaklardır.
18: Hadi gel, gidelim buradan. Tatsız şeyler yaşanmasın.
6: Kureyş'in ileri gelenleri Hazreti Muhammed ve arkadaşlarının Medine'de huzur içinde yaşamasından ve gittikçe güç kazanmalarından oldukça rahatsızdı. İlk olarak Medine'deki Ensar'a bir mektup yazarak nota vermeye karar verdiler.
19: Onca çabamız boşa gitti. Yıllardır uğraştığımız bu bela bitmedi. Şimdi Muhammed ve inananlara güç topluyorlar. Bir müddet sonra bize zarar vermeye başlayacaklar.
21: Dur bakalım, telaşlanma. Mekke onların kolay çiğneyebilecekleri bir lokma değil. Medine'deki Araplar gücümüzü bilir ve bizden çekinirler. Onları bu konuda uyarmalıyız.
22: Muhammed etrafındakilere tesir konusunda çok başarılı. Baksanıza bizim ailemizi ne hale getirdi. Akrabalık bağlarının tutamadığını başka ne tutabilir? İşe yarayacağını sanmıyorum.
19: Kusura bakma ama o biraz da senin beceriksizliğin Ebu Leheb. Ebu Talip ölünce bu işi bitirecektin, yapamadın. Şimdi bana güçlü aile bağlarından bahsetme.
22: Senin sunduğun çözümleri de gördük Ebu Cehil. Hiçbir işe yaramadı. Bana sataşma.
21: Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapacağımıza bakalım. Ebu Leheb, köleni çağır da şu metni yazsın.
22: Hemen Amr'ı çağırın bana.
23: Buyurun efendim, beni emretmişsiniz.
22: Otur da Ebu Süfyan'ın söyleyeceklerini kaleme al.
21: Yaz bakalım. Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'dan Medineli Evs ve Hazreç kabilelerine. Bundan böyle Arap kabileleri arasında ortaya çıkabilecek hiçbir savaş, sizinle bizim aramızda olacak savaştan daha acı verici olamaz. Siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz. Bu sizin için utanılacak bir durumdur. Bizimle onun arasına girmeyin. Eğer kendisi doğru yoldaysa bundan mutluluk payı çıkaracak olanlar bizleriz. Yok eğer kötü biri ise onu ele geçirmeye herkesten çok bizim hakkımız vardır. Bunu Medine'deki Müslüman Araplara götüreceksin. Bir de Müslüman olmayan Araplar için mektup yazacağız. Ayrı bir kağıt çıkar. Şöyle yaz. Sizler firardaki bir adama kucağınızı açtınız ve ona sığınma hakkı verdiniz. Allah'a yemin ederim ki Eğer onunla mücadele etmez ve onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız, savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızın iffetini çiğnemek için üstünüze yürüyeceğiz. Bu mektupları sahiplerine ulaştırıp verdikleri cevaplarla geri dön. Mekke'den kaçan asileri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleyke selam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyke selam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
2: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz.

maddi ve manevi imkanlar, Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken, gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden" buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
0: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi, kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
1: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi.

0: etrafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benici hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: أشفي الله نعم الوكيل أشفي الله نعم الوكيل.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu an Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, "Kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çöp düşünceye kadar dök" dedi. Adam bu defa, "Ben bir solukta suya kanamıyorum" dedi. Resulullah da, "Öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır" buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme" buyurdu. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil" cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin" buyurdu. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
2: Abdullah bin Ömer, bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi? Diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin. Çoban, koyun benim değil, efendimin, karşılığını verir. Abdullah, koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler: İyi ama Allah nerede? Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Vahşi bin Harb radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın." Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım." O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum." Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: Ademoğlu, malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır." Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: "Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Akabe Biatları. Medine ile ilk temas. Sizin kanınız benim kanımdır. Sizin affınız benim affımdır. Ben size katılıyorum, siz de bana iltihak ediyorsunuz. Siz kiminle savaşırsanız ben de onunla savaşırım. Siz kiminle sulh yaparsanız ben de onunla sulh yaparım. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mümtehine Suresi 12. Ayet. Miraç hadisesi gerçekleştikten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelen Arap kabileleriyle görüşmelerine şevk ve heyecanla yeniden başladı. Özellikle hac mevsiminde gerçekleşen bu müzakerelerde hem muhataplarını İslam'a çağırıyor hem de Kureyş'e karşı onlardan siyasi destek talebinde bulunuyordu. Allah Resulü sırasıyla Amir bin Sasa'a, Muharib bin Hasafa, Fezare, Mürre, Hanife, Süleym, Abs, Beni Nadr, Kinde, Kelb, Haris bin Ka'b, Uzre, Hadarime gibi kabilelerle tek tek görüşmeler yaptı. Fakat bu teşebbüslerinden herhangi bir netice alamadı. Zira bu kabilelerden Amir bin Sasa heyeti kendisine destek olup muhaliflerine üstün gelmeleri halinde iktidarın kendilerine verilip verilmeyeceği hususunda siyasi pazarlığa girmiş, Allah Resulü'nden iktidarın Allah'ın elinde olduğu, dolayısıyla onu dilediğine vereceği cevabını alınca da derhal görüşme yerini terk etmiştir. Bu olumsuz gelişmelere rağmen gelenler arasında Tufeyl bin Amr ed-Devsi gibi ferdi anlamda İslamlaşmalar da gerçekleşti. Ancak bunlar hiçbir zaman Hazreti Peygamber'in asıl hedefi olan siyasi destek düzeyine ulaşmadı. Resul-i Ekrem'in tebliğini sunduğu son topluluk Yesribliler oldu. Medineliler ise diğer kabilelerin aksine İslam dinine yakın alaka gösterdiler. Medinelilerin İslam dini karşısında Arabistan'daki diğer kabilelerden farklı davranmasının izaha ihtiyacı vardır. Bu sorunun cevabı ise Medine'deki sosyal ortamla doğrudan ilgilidir. Medine'de Araplarla birlikte önemli sayıda bir Yahudi topluluğu da yaşıyordu. Şehir nüfusunun esasını teşkil eden her iki zümrede kendi içlerinde parçalanmış bir görüntü arz ediyordu. Diğer taraftan Arapların bir kısmı kendilerine rakip durumdaki başka Arap ve Yahudi zümrelere karşı birbirlerini savunmak üzere Yahudilerin bir kısmıyla ittifak yapmışlardı. Bundan da önemlisi Medineli Araplar arasında bir asırdan fazla süren iç savaşlar her iki zümreyi de yıpratmıştı. Bunun sonucunda şehrin Arapları adeta hemşehrileri Yahudilere muhtaç duruma düşmüşlerdi.

Yahudilerse her iki Arap kabilesiyle karşılıklı ittifak yapmak suretiyle onların birbirleriyle savaşmalarını teşvik etmişler, neticede her bakımdan şehirdeki Arapları kendilerine bağımlı hale getirmişlerdi. Medine'de Evs ile Hazreç arasındaki tarihi düşmanlık iki kabileyi de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmişti. O kadar ki anlaşmazlıklarını halledemeyen bu kabileler düştükleri ortamdan kendilerini çıkarabilecek bir kurtarıcıya muhtaç hale gelmişlerdi. Bu kurtarıcı da ancak dışarıdan bir kişi olabilirdi. Çünkü aralarındaki derin kabile rekabeti, aralarındaki problemleri kendi kendilerine çözmelerini imkansız hale getirmişti. Medinelilerin kendileri dışından bir ara bulucuya olan ihtiyaçlarıyla, Hazreti Peygamber'in tebliği için destek arama girişimi, Risaletin 11. yılı hac mevsiminde Mekke'de kesişti. Resulullah dinini yayabilmek ve himaye elde etmek için Yesribliler gibi bir topluluğa ihtiyaç duyarken, onlar da yaşadıkları kaostan kurtulup birlikteliklerini yeniden tesis edebilmek adına onun gibi bir lidere muhtaç durumdaydılar. Evs ve Hazrec'in Hazreti Peygamber'in tebliğine teveccühlerinde şehirde birlikte yaşadıkları Yahudilerin kendi içlerinden çıkacak bir peygamberle Arapları mağlup edecekleri şeklindeki tehditlerinin de önemli derecede etkisi olmuştur. Ayrıca Hazreti Peygamber'in ailesi, Haşimoğullarının cahiliye döneminden itibaren Medinelilerle ticaret ve akrabalık ilişkileri içinde bulunmaları, onların Allah Resulüne yakınlaşmalarını kolaylaştırmıştır. Zira Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in annesi Hazreç kabilesindendir. Üstelik Resulullah'ın babası Medine'de, annesi ise Medine yolu üzerindeki Ebva köyünde medfundur. Burada saymaya çalıştığımız sosyal sebepler, Medinelilerin tebliğe karşı ilgi ve alakalarında önemli derecede rol oynamıştır. Nübüvvetin 11. yılına, 620 yılına rastlayan hac mevsiminde, Hazreti Peygamber, Hazreç kabilesine mensup 6 Medineli ile Mina'da bir araya geldi. Hazreçliler görüşmeler sırasında Evs ile aralarında bir asırdan fazla süren ve durdurulamayan yakıcı savaşların Hazreti Peygamber vesilesiyle ortadan kalkacağını umduklarını da açıkça beyan ettiler. Esad bin Zürare başkanlığındaki Medineliler bir yıl sonra tekrar Akabe'de Allah Resulü ile buluşma sözü vererek geri dönmüşlerdir. Hazreç temsilcileri Medine'deki diğer Arap soyu Evs kabilesini Mekke'deki görüşmelerden haberdar ederek onları da Allah Resulü'nü tasdik etmeye çağırdılar. Öyle ki bu süreçte Medine'de Hazreti Peygamber'in adının zikredilmediği tek bir ev dahi kalmadı. Nitekim bundan bir yıl sonra aynı yerde gerçekleşen toplantıya 10 Hazreçlinin yanında Evs'ten de 2 temsilci katıldı. Bu görüşmede Yesribliler Allah Resulü'ne şu hususlarda söz verdiler. Gerek sıkıntı gerekse sevinç halinde dinlemek ve itaat etmek boynumuzun borcudur. Sen bizim üzerimizde bir yere sahip olacaksın. Biz de emretme yetkisi olana karşı hiçbir itiraz ve muhalefette bulunmayacağız. Allah yolunda bizi küçük gören ve horlayan hiç kimsenin bizi ayıplamasına aldırmayacağız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Hırsızlık yapmayacağız, zinaya yaklaşmayacağız. Asla çocuklarımızı öldürmeyecek, aramızda hiçbir kişiye iftirada bulunmayacağız. Nihayet senin hiçbir hareketinde sana karşı itaatsizlik etmeyeceğiz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, şayet bu yeminlerini tutarlarsa mükafatlarının cennet olacağı müjdesini verdi. Ardından da herhangi bir şekilde ahitlerini bozarlarsa Allah'ın bunu cezasız bırakmayacağı uyarısını yaptı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medineli Müslümanlarla gerçekleştirdiği bu toplantı birinci Akabe biatı olarak isimlendirilmiştir. Savaşla ilgili hükümler olmadığı ve Mekke'nin fethinin ardından kadınlardan biat alınması esnasındaki biat şartlarıyla aynı hükümleri taşıması sebebiyle bu biat aynı zamanda kadınlar biatı olarak da isimlendirilmiştir. Görüşmede hem Evsliler hem de Hazreçliler hazır bulundukları için bu gelişmeyi Hazreti Peygamber'in daha Medine'ye hicret etmeden şehirdeki Arapları birleştirme hedefinin ilk adımı olarak görmek mümkündür.
Bu toplantının ardından Resulullah'ın Yesrib'e gönderdiği özel temsilcisi Mus'ab bin Umeyr'in gayretleriyle şehirde hızlı bir İslamlaşma faaliyeti başlamıştır. Nübüvvetin 13. yılı miladi 622 yılında hac mevsiminde ikisi kadın 75 Yesribli Mekke'ye geldiler ve hac görevini ifa ettikten sonra Akabe'de Resulullah'la tekrar bir araya geldiler. Bu esnada Allah Resulü'nün yanında henüz İslam'ı kabul etmemiş olan amcası Abbas da bulunuyordu. Medine'ye yaptığı pek çok seyahat sebebiyle Medineliler onu yakından tanıyorlardı. Ayrıca Haşimilerin reisi olarak Medinelilerle yapılacak anlaşmada onun hazır bulunması, kabile gelenekleri dikkate alındığında Hazreti Peygamber için büyük bir destek anlamına da geliyordu. Nitekim toplantının başında ilk sözü alan Abbas, Medineli muhataplarına şöyle seslenmiştir. İyice bildiğiniz gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu anda kendi memleketinde ve onu himaye eden kendi ailesi içindedir. O size katılmak üzere Mekke'yi terk etmek istiyor. Eğer vaatlerinizi yerine getireceğinize ve onu koruyabileceğinize inanıyorsanız, sorumluluklarınızın gereğini yerine getiriniz. Eğer kendi hemşehrileri arasından çıktıktan sonra onu bırakıp terk etmek zorunda kalacaksanız, onu şimdiden davet etmemeniz daha iyi olur. Bunun üzerine Medineliler hep bir ağızdan cevap verdiler. Bize söylediğin şeyi anladık ama bu konuda Resulullah'ın da bizimle bizzat konuşmasını istiyoruz. Hazreti Peygamber bunun üzerine söz alarak muhataplarına birkaç Kur'an ayeti okuyup İslam'la ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra onlardan şu hususlarda söz istedi. Hanımlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyup gözetiyorsanız beni de o şekilde koruyacağınıza söz veriniz. Yine aynı cevabı verdiler. Evet şüphesiz seni hakikatle gönderen Allah'a andolsun ki emanımız altındaki kimseleri nasıl koruyup gözetiyorsak, seni de öylece koruyup gözeteceğiz. Kendilerine bu sözlerin bütün dünya ile savaşmayı göze almak anlamına geldiği hatırlatılmasına rağmen, Medineliler kararlarında hiçbir tereddüt göstermediler. İlk görüşmede olduğu gibi Allah Resulü'nün bütün talep ve şartlarını kabul ettiklerini bildirdiler. Medineliler bu kararlarıyla Müslümanlara karşı muhtemel saldırılara göğüs germek suretiyle hayatlarını ortaya koymuşlar, her şeyden önce Kureyş'le karşı karşıya gelmek gibi büyük bir risk üstlenmişlerdi. Yine onlar, Hazreti Peygamber'le yaptıkları bu anlaşmayla eski müttefikleri Yahudilerle geçmişte gerçekleştirdikleri ittifakları da feshetmeleri gerekeceği için bu konudaki endişelerini Hazreti Peygamber'e şu sözlerle ifade etmişlerdir. Ey Allah'ın Resulü! Bizim bölgemizde yaşayan Yahudilerle aramızda bir ittifak anlaşması var. Biz bu anlaşmayı bozacağız. Biz böyle yapıp da sonra Allah'ın sana zafer nasip etmesi üzerine acaba sen bizi terk edip kendi hemşehrilerinin arasına dönüp gitmeyecek misin? Onların endişelerini dinleyen Allah Resulü kendilerine şu sözü vermiştir. Sizin kanınız benim kanımdır. Sizin affınız benim affımdır. Ben size iltihak edip katılıyorum. Siz de bana iltihak ediyorsunuz. Siz kiminle çatışıp savaşırsanız, ben de onunla çatışıp savaşırım. Siz kiminle sulh yaparsanız, ben de onunla sulh yaparım. Görüldüğü gibi 1. Akabe biatında Allah Resulü'nün Yesrib temsilcilerinden talepleri genelde dini nitelik arz ederken, ikincisi ise daha çok siyasi muhtevalıydı. Zira Hazreti Peygamber ilk biatta muhataplarına dinin emirleri doğrultusunda çağrıda bulunurken, İkinci biatta onlardan müşriklere karşı Kureyşli Müslümanlarla siyasi bütünlük tesis etmelerini talep etmiştir. Bunun sonucunda Medineliler, Mekkelilerle birlikte Resulullah'ın organizesinde siyasi birlik oluşturmuşlardır. Bu birliğin en önemli adımları Akabe biatları olmuştur. İkinci Akabe biatının tamamlanmasının ardından Hazreti Peygamber, Evs ve Hazreçlilerden Medine'yi kendisi adına idare edecek temsilciler, nakipler seçmelerini istedi. Hazreç kabilesinden 9 ve Evs kabilesinden 3 kişi olmak üzere Medine'deki Arapların temsilcileri belirlendi. Böylece Mekke'den Medine'ye yakın zamanda gerçekleştirilecek olan hicretin siyasi altyapısı hazırlanmış oldu.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
3: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma, Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz, Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
şöyle buyurmuştur: bir kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir: bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, "Ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur: "Ya Rabbi, bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim "Rabbim, olgunluğumu artır" diye dua eder.

0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra. Hüsnü hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimizin saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalına ise saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayet-i kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben

Bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buyurdu. Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin.''

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan,

yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat. Kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa. Ve ey şehirlerin anası, senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in son günleri ve vefatı hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber veda haccından döndükten sonra Yemen'de Esved el-Ansi mensubu bulunduğu Ans ve Meshiç kabilelerinin desteğini sağlayarak peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldı. Esved el-Ansi kendisine karşı koyan Vali Şehir bin Bazan'ı öldürerek valinin hanımı Azad'ı da zor kullanarak kendisine nikahlamış ve bölgede hakimiyet kurmuştu. Olayı öğrenen Hazreti Peygamber, Cerir bin Abdullah adlı sahabiyi onu İslam'a davet için göndermişse de Esved el-Ansi bu çağrıya olumsuz cevap vermiş, sonunda bölge ileri gelenleri onun tarafındanmış gibi gözükerek yanına kadar sokulmuş, zorla kendisine nikahladığı Azad'ın da yardımıyla suikast düzenleyerek Esved el-Ansi'yi öldürmüştü. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Esved, Hazreti Peygamber'in vefatından hemen önce öldürülmüş, bu haber Medine'ye Hazreti Ebu Bekir döneminde ulaşmıştı. O günlerde peygamberlik iddiasında bulunan tek şahıs Esved el-Ansi değildi. Hazreti Peygamber'in sağlığında Medine'ye heyet göndererek İslam'ı kabul eden Hanife kabilesinden Müseylime de aynı iddia ile ortaya çıkmış, peygamberlikte Peygamber Efendimiz'e ortak olduğunu iddia etmişti. Peygamber Efendimiz Müseylime'ye mektup yazıp onu İslam'a davet etti. Müseylime ise yazdığı cevapta Hazreti Peygamber'e ortaklık teklif etti. Yeryüzünün yarısının kendisine ve yarısının da Hazreti Peygamber'e ait olduğu iddiasında bulunuyor, dünyayı pay ediyordu aklı sıra. Hazreti Peygamber ona yazdığı cevabi mektupta yeryüzünün Allah'a ait olduğunu, ona kullarından dilediğini varis kılacağını bildirmişti. Bu gelişmeler sırasında Hazreti Peygamber vefat etmiş, Müseylime de Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu tarafından ortadan kaldırılmıştı. Peygamber Efendimizin son günlerinde yaşanan hadiseler bağlamında 632 yılı Mayıs sonunda Mute Savaşı'nda şehit düşen Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdullah bin Ravaha'nın intikamını almak üzere Bizans'a karşı düzenlenen sefere de değinmemiz uygun olacaktır. Hazreti Peygamber Bizans'a karşı bir sefer düzenlemeye karar vermiş ve içlerinde yaşlı, tecrübeli sahabilerin de yer aldığı ordunun komutanlığına o sırada henüz 18-19 yaşlarında bir genç olan Üsame bin Zeyd'i görevlendirmişti. Bu orduya ordunun komutanı Üsame bin Zeyd'e nispetle Üsame ordusu denilmişti. Peygamber Efendimiz orduyu hazırladıktan 2 gün sonra, yani ordu daha sefere çıkmadan önce hastalanmış, ertesi sabah biraz iyileşince Üsame için ordunun sancağını kendi eliyle bağlamış ve orduya kıyamete kadar Müslümanlar için rehber niteliğinde nasihatleri içeren bazı tavsiyelerde bulunmuştu. Peygamber Efendimiz onlara verdikleri sözden dönmemelerini, çocukları ve kadınları öldürmemelerini, düşmanla karşılaşmayı temenni etmemelerini, birbiriyle çekişmemelerini tavsiye etmiş ve Üsame ordusunu uğurlamıştı o gün. Üsame Medine yakınındaki Cürüf mevkiinde karargah kurmuş, ordu burada toplanmaya başlamıştı. Ordunun içinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebu Vakkas gibi ileri gelen sahabiler de bulunuyordu. Bazı sahabiler Üsame'nin genç ve tecrübesiz olmasından dolayı onun komutan tayin edilmesini eleştirmişti. Bunu duyan Peygamberimiz cumartesi günü mescide giderek itirazlara cevap verdi. Üsame'yi komutan tayin ettiği için bazı itirazların kendisine ulaştığını, aynı şekilde daha önce de onun babasını komutan tayin etmesinden ötürü de itiraz ettiklerini, halbuki Mu'te gazvesinde şehit olan Üsame'nin babası komutanlığa nasıl layık idiyse oğlunun da layık olduğunu bildirdi ashabına. Hazreti Peygamber'in hastalığının çok ağırlaşması üzerine Üsame hareket edemedi. Hazreti Peygamber'in baş ağrısı ve şiddetli ateşi vardı. Hazreti Peygamber ağır hastalığı döneminde dahi sefer hazırlıklarıyla ilgileniyordu. Hastalığı esnasında yaptığı bir konuşmada, "Bir kul ki Allah onu dünya ile kendine kavuşması arasında bir seçim yapması için muhayyer kıldı. O Allah'a kavuşmayı tercih etti." buyurdu. Hazreti Ebubekir bu sözün ifade ettiği anlamı ve o kulun Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi olduğunu anlamış ve "Nefislerimiz, mallarımız ve evlatlarımız sana feda olsun." diyerek ağlamaya başlamıştı. Onun ağladığını gören Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir'e "Ağlama." demiş ve ardından da "Arkadaşlık ve malını feda konusunda bana en çok yardımı dokunan Ebu Bekir'dir. Ümmetimden birini dost edinseydim Ebu Bekir'i seçerdim. Lakin İslam kardeşliği daha üstündür." buyurdu. Hazreti Peygamber bundan sonra Hazreti Ebu Bekir'in kapısı dışında Mescid-i Nebevi'nin avlusuna açılan tüm kapıların kapatılmasını istedi. Bunun sebebini açıklarken de İslam'a ondan daha faydası dokunan kimse tanımadığını söyledi. Peygamberimiz hastalığı esnasında vücudunda hafiflik hissettiği zaman namazı kendisi kıldırır, ağırlık hissedince "insanlara emredin, namazlarını kılsınlar." derdi. Namaza çıkamayacak derecede hastalanınca namazları Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını istedi. Hazreti Ayşe babasının yufka yürekli olduğunu, Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşandığını, Allah Resulü'nün makamında durmaya tahammül edemeyeceğini ve bu görevin Hazreti Ömer'e havale edilmesini istemişse de Hazreti Peygamber ısrarla "Ebu Bekir'e söyleyin, namazı kıldırsın." buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Peygamber'in hastalığı esnasında en az 17 vakit yani 3 günden daha fazla süre namaz kıldırdığı rivayet edilmektedir. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçiren Hazreti Peygamber bir gün öğle üzeri hastalığının biraz hafiflediğini hissetti. Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla mescide çıktı. O esnada cemaat namaza durmuştu. Hazreti Ebu Bekir onun geldiğini anlayınca çekilip mihrabı kendisine bırakmak istedi. Ancak Hazreti Peygamber onun yerinden çekilmemesini isteyerek namaza devam etmesi için işaret etti ve kendisi de Hazreti Ebu Bekir'in yanında namaza durdu. Böylece Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e namaz kıldırma şerefine nail oluyordu. Pazartesi günü sabah namazından sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in hastalığının hafiflediğini gördü ve kendisinden izin alarak Sünh mevkiindeki evine gitti. Bazı sahabiler de işlerine gittiler. Onlar Hazreti Peygamber'in sıhhatinin düzelmeye başladığını düşünüyorlardı. O sırada Hazreti Peygamber'in hastalığı ağırlaştı. Hazreti Peygamber'in son nefesini vermeden yaptığı tavsiyelerden biri de namaz konusuydu. Ümmetinin namaz konusunda dikkat etmesini ve namaza devam etmesini tavsiye ediyordu Hazreti Peygamber. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber vefat etmeden önce hafif bir sesle "La ilahe illallah, ruh teslimi ne şeymiş?" demiş ve güçlükle işitilebilen son sözü ise şu olmuştur: "Yüce Rabbimle beraber" veya "en yüce makama" buyurmuş ve bu sözleri söyledikten sonra eşi Hazreti Ayşe'nin kolları arasında 14 Rebiül Evvel 8 Haziran 632 Pazartesi günü kuşluk vakti ruhunu teslim etmiştir. Rabbim bu dünyada sünnetinden ve ahlakından, ahirette de şefaatinden bizleri mahrum etmesin inşallah. Hazreti Peygamber'in vefatı Müslümanları derinden üzmüş, onları kelimenin tam anlamıyla mateme boğmuştu. Hatta öyle ki onun gerçekten ölüp ölmediğini soranlar, öldüğüne inanmayanlar da vardı. Hazreti Ömer kılıcını çekerek Allah Resulü'nün ölmediğini iddia etmiş ve onun öldüğünü söyleyenlerin kellesini uçuracağını söylemişti. Vefat esnasında Medine'nin Sünh mevkiindeki evinde bulunan Hazreti Ebu Bekir haberi alır almaz derhal gelerek doğruca Hazreti Peygamber'in bulunduğu odaya girerek Hazreti Peygamber'in mübarek yüzünü gözlerinin arasından öpmüş, dayanamayarak ağlamış ve sonra da "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sağlığında güzeldin, ölümünde güzel ve tertemiz" demişti. Değerli dinleyicilerimiz, 14 Rebiül Evvel Pazartesi günü sahabe-i kiram efendilerimiz Hazreti Ebubekir'in arkasında saf tutmuş sabah namazını kılıyorlardı. İyice ağırlaşmasından dolayı bir süredir kendisini göremedikleri Allah Resulü biraz olsun kendisini iyi hissederek odasının perdesini aralamış ashabına bakıyordu. Ashabının saflar halinde el bağlayarak namaza durduklarını gören Nebi sevinmiş ve tebessüm etmişti. Vefatından önce ashabını toplu olarak son görüşüydü bu. Zira Efendimiz o günün ilerleyen saatlerinde Rabbine kavuşmuştu. Babasını ağır hastalık nöbetleri geçirmesine çok üzülen kızı Fatıma yüksek sesle "Vay babamın ıstırabına" demişti bir defasında. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Kızım, bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak" demişti kızı Fatıma'ya. Allah Resulü bu sıkıntılı anlarında yanı başında duran kap içerisindeki su ile ellerini ıslatıyor ve ıslak elleriyle yüzünü mesh ederken "La ilahe illallah, ölümün sancıları vardır. Allah'ım ölüm sancılarından dolayı bana yardım et" diye dua ediyordu. Hazreti Peygamber'in vefatı ashabı öylesine etkilemişti ki Hazreti Ömer gibi metanetli birini bile adeta şirazeden çıkarmış, son derece asabileştirmişti. Canından çok sevdiği peygamberin aralarından ayrılışına şaşıran ve çaresizlik içerisinde kalan Hazreti Ömer "Allah Resulü ölmedi" diye haykırıyordu. Aslında bu onun şok haliyle söylediği ifadelerinden başka bir şey değildi. Hazreti Peygamber'in vefatına böylece şahitlik eden Hazreti Ebu Bekir daha sonra dışarı çıktı ve "Sakin ol" diyerek Hazreti Ömer'i uyardı. Sonra da orada bulunanlara "Dikkat edin, kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah diridir, asla ölmez" dedikten sonra "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler" mealindeki Zümer suresi 30. ayetle "Muhammed ancak bir peygamber"

0: peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle yaparsa Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır mealindeki Ali İmran suresinin 144. ayetini okudu. Hazreti Ebu Bekir'in bu sözlerinden sonra insanlar hıçkırarak ağlamaya başladı. Sahabe öyle şaşkınlık içindeydi ki bu ayetleri Hazreti Ebu Bekir okuyana kadar Allah'ın böyle bir ayet indirdiğini sanki unutmuş gibiydiler. Artık herkes bu ayeti okumaya başlamıştı. Allah Resulü'nün ölümünü o ana kadar kabullenemeyen Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'i dinleyince gerçekle yeniden yüz yüze gelmiş gibi dizleri dermansız bir halde öylece kala kalmıştı. Hazreti Ömer'le birlikte sahabenin yüzleştiği bu en büyük acı bilinen bir hakikati çarpıcı biçimde yeniden hatırlatmıştı onlara. Peygamber Efendimiz de bir insandı. Allah'tan vahiy alıyordu ama neticede o aynı zamanda bir beşer, yani insandı. Doğan her fani gibi o da vefat etti. Baki kalansa Allah ve onun diniydi. Hazreti Ebu Bekir'in okuduğu ayetle hatırlattığı da işte buydu insanlara. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını cihat bölgesindeki kararik denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme entes selam ve minkes selam.

0: تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
1: Allah'ım, sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darus Selam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Es-Selam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın her alanında uygulayan sevgili Peygamberimiz, insanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Selman'ın radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sım

el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.''

0: İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Tabii ki. Hadi gidin.
14: Bombalmayın burada.
15: Uydurma bunlar.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin, tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun falokları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
9: Olur mu anne?
4: Ne olur mu oğlum?
9: Putlar olmadan da olur mu?
4: Olur oğlum.

Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve

0: ve onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir mis kabına benzer buyurmuştur.
1: Hadislerin hikayeleri.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait

Bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Semüre bin Cündüb radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir," dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

0: Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, ezanı işitiyor musun diye sordu. O evet deyince Resulullah, öyleyse davete icabet et buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.

Sahabe Hatıraları az sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Bir Mücadele Kadını, Havle Binti Salebe. Orta yaşlı fakir bir kadın, sırtında komşusundan ödünç aldığı elbiseyle gözyaşları içinde Medine sokaklarını adımlıyordu. Allah Resulü'nün derdine bir çare bulacağından emindi. Bunca yıllık evlilik birdenbire bir sözle nasıl bitebilirdi? Senelerce hizmet ettiği, gençliğini verdiği, kendisine boy boy çocuklar doğurduğu adam birdenbire ona sırtını çevirmişti. Ne yapacaktı bu yaştan sonra? Hayır, hayır, Allah Resulü böyle bir haksızlığa müsaade etmezdi. O değil miydi kadın ve yetim hakları konusunda asla taviz vermeyeceğini söyleyen? Evet, Havle'nin de böyle cahilce bir söz üzerine yuvasının dağılmasına izin vermezdi, vermemeliydi. Üstelik kocası da bir müddet sonra söylediği sözden ötürü pişman olmuş, karısına geri dönmek istemişti. Ama bu dönüş helal olacak mıydı? Allah Resulü'nün kapısına vardı Havle, gözyaşlarını sildi, yutkundu. Tüm cesaretini toplayıp olan biteni anlatmaya başladı. ''Ey Allah'ın elçisi, kocam bana sırtını çevirdi. Artık bana annemden farksızsın diyerek beni annesiyle bir tuttu.'' Bu durum Arap örfünde boşanmak demekti. Diğer bir ismiyle zihar. Zihar, erkeğin eşine, onu kendisine haram kılmak maksadıyla ''Sen bana anamın sırtı gibisin.'' demesiydi. Havle'nin eşi de böyle yapmıştı. Geriye dönüşü yoktu. Oysa Havle boşanmak istemiyor, yuvasını kurtarmak için çırpınıyordu. Daha da ötesi, bu boşanma tarzı çok onur kırıcıydı. Yerleşik örf, bu sözleri boşanma adetse de bir kadın için bir hayli incitici olan bu adetin İslam diniyle bağdaşan bir yanı olmamalıydı. Kocası da pişman olmuştu. Adam utancından peygamberin huzuruna çıkmak istememiş, bu boşanmadan geri dönüş olup olmayacağını öğrenmesi için onu Resulullah'a göndermişti. Resulullah, Havle'nin üzüntüsünün farkındaydı. Ancak yapılacak bir şey olmadığını görüyordu. Kocası Havle'yi boşamıştı. Şefkatle baktı Havle'ye. ''Evs artık çok yaşlı bir adam.'' buyurdu. Havle'yi teselli etmek istiyordu. Ama Havle'nin öfkesi bir parça daha kabarmış gibiydi amcaoğlu Evs'e karşı. Zihninden kızgınlığının nişanesi pek çok söz geçiverdi. Allah Resulü Havle'yi durdurmak istercesine ''Evs hakkında Allah'tan sakın.'' buyurdu bu kez. Söylenecek bir şey kalmamış görünüyordu. Bir an sustu Havle. Peygamber durumu kabullenmesini istiyordu. Ne diyebilirdi, ne yapabilirdi? Evet, daha üstün bir makama müracaat gerekiyordu. Onu da, kocasını da en iyi bilen ve tanıyana, tüm kadınları ve erkekleri bilene, tanıyana, yaratana, yaşatana müracaat. Rabbül Alemin'e müracaat. Hafifçe mırıldandı Havle. ''Allah'ım, şikayetimi sana arz ediyorum.'' dedi. Bu, yüreğinin derinliklerinden kopup gelen bir duaydı. Allah'ın, mazlumların ahını işiteceğine dair güçlü bir imanla ifade edilmiş bir dua. Başı önde ayrıldı Hazreti Peygamber'in yanından. Resulullah'ın hane halkı da olan biteni öğrenmiş, Havle ve Evs adına üzülüp ağlaşmaktaydılar. Oysa Havle'nin şikayetini alemlerin Rabbi duymuştu. Onun mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de bir sureye ad olmuştu. Allah Teala bu mücadeleci kadın için Mücadele suresini indirdi. Ayetlerde şöyle buyuruluyordu. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleri

ile birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Böylece Havle'nin mücadelesinin tesiriyle bir cahiliye geleneği ortadan kaldırılmış oldu. Onun hikayesini konu edinen bu sure, Mücadele Suresi veya Mücadeleci Kadın anlamına gelen Mücadile Suresi ismiyle anıldı. Havle, Hazreti Peygamber dönemi kadınlarının hakları için verdikleri mücadelenin bir sembolü olmuştu. Bu durum, Havle'ye ashab nezdinde de büyük bir saygınlık kazandırmıştır. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Havle, onun karşısına çıkıp halka iyi muamelede bulunmasını tavsiye etmişti. Kendisini uzun uzun lafa tutmasına rağmen, Hazreti Ömer'in Havle'yi saygıyla dinlemeye devam etmesi etrafındakileri şaşırtmıştı. Hazreti Ömer, bu yaşlı kadına gösterdiği hürmeti tarihe geçen şu sözlerle açıkladı. "Allah'ın 7 kat göklerin ötesinden sesini duyduğu bir hanıma benim daha fazla kulak vermem gerekmez mi? Benimle akşama kadar konuşacak olsa bile namaz kılmak dışında hiçbir şey için yanından ayrılmam, onu dinlemeye devam ederim." İşte bu yaşlı Ensari hanım, Allah katında Hazreti Peygamber ve ashab nezdinde kadınların gördüğü değer ve hürmetin sembolü olarak tarihe geçmiştir. Okunan her Mücadele suresiyle tekrar tekrar yad edilmektedir.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi.

En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca, Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulullah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ebu Mesud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı

0: tam 30 yıl devam etmiş. Hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
1: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
9: Zamanın ötesinden az sonra.
10: Uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir. Ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür. Nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat. Kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa. Ve ey şehirlerin anası, senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası,

gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken, bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe! Yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

yetmiyor. Ne çok duyar olduk bu kelimeyi. Yetmeyen zaman, yetmeyen para, yetmeyen imkanlar. Bazen günün koşuşturması öyle sarıyor ki nefes almaya vakit bulamıyor insan. Yapılacak işler üst üste yığılmış, saatler birbirini kovalıyor. Yetişemiyorum diye iç çekiyoruz bazen içimizden. Bazen kazancın oluyor, çalışıyorsun, gayret ediyorsun, emek veriyorsun ama bitmeyen faturalar, artan sorumluluklar, insana ağırlık veren hayat telaşı bir bakmışsın o duyguya götürmüş seni. Ne yaparsam yapayım yetmiyor. Bir de gönlün var elbette. İyilik yapmak istiyorsun. Bir yoksulun kapısını çalmak, bir sokak hayvanına su vermek, çocuğuna daha fazla vakit ayırmak, ailene daha güzel imkanlar sunmak. Hayallerin var, umutların var. Ama imkanlar bazen seni bir adım geride bırakıyor gibi geliyor. İşte o anda kendimize şunu soruyor muyuz? Acaba elimdeki nimetleri gerçekten görebiliyor muyum? Yoksa gözümüz hep biraz daha diyen, doymayan arzulara mı kayıyor? Ve bir soru daha. Bu inceliği, bu dengeyi bize kim öğretebilir? Şükür nedir? Kanaat nasıl yaşanır? Cevap açık ve net aslında. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. O halde gelin takvim yapraklarını yavaşça geriye doğru saralım. Şehirler, sesler, yüzler değişsin. Modern dünyanın gürültüsü sussun. Gönlümüzün üzerindeki toz bulutu dağılsın. Asırlar öncesinde bulalım kendimizi. Yesrib'in Medine olduğu günlerde. Kumların üzerinde yükselen tevazu kokulu evlerde. Mübarek sokaklarda yankılanan selamların arasında. Gönüllere huzur serpen bir peygamberin izinde adım adım yürüyelim. Zamanın ipini şimdi geriye yavaş yavaş sarıyoruz. Rüzgar hafifçe esiyor. Gökyüzü sessiz. Sözlerimizin ritmi yavaşlıyor ve hicri yılların serinliğine doğru ilerliyoruz. Artık o çağdayız. Peygamber Efendimizin yaşadığı saadetin çağında. Gecelerden bir geceydi. Medine'nin sokakları uykuya çekilmiş, semanın berraklığı sadece ibadet edenlerin nefesleriyle dolmuştu. Hazreti Ayşe validemiz, Efendimizin uzun uzun kıyamda durduğunu, mübarek ayaklarının şiştiğini görünce dayanamadı ve mahzun bir sesle sordu. Niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz ya Resulallah? Allah Resulü başını kaldırdı. O an yüzündeki nur gecenin karanlığını yarar gibiydi ve şöyle buyurdu. Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Bu söz bir kulun Rabbine yönelişinin en samimi, en derin ifadesiydi. Bu duygu Allah'a şükretme duygusuydu. Şükür buydu. Hayatın her anına işlenen bir duruştu. Kanaat ise yoklukta sabır, varlıkta ölçü, kalpte huzurdu. Bir gün Medine'nin bereketli sabahlarından birinde gönlü sıkıntıyla dolu bir sahabi ağır adımlarla Efendimizin yanına geldi. Sesinde bir çekingenlik vardı. Ya Resulallah dedi, rızkım dar geliyor, ne yapmalıyım diye sordu. Peygamber Efendimiz onun bu halini görünce merhametle tebessüm etti. Allah'ın sana verdiğine razı ol. İnsanların en zengini olursun. Nasihatinde bulundu rahmet elçisi. Sahabi Efendimizin sözlerini duyunca başını hafifçe eğdi. O an yüzündeki gerginlik çözüldü. Bakışlarına bir ferahlık yerleşti. Çünkü anladı ki Rabbine teslim olanın rızkı daralmaz, kanaat edenin, şükredenin gönlü hiçbir zaman yoksullaşmazdı. Bir başka gün mescidin avlusunda bir grup sahabe zor zamanlardan söz ediyorlardı. Kiminde eski bir cübbe, kiminde delik bir çarık. Hayat ağır, imkan dar.
Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına yaklaşınca sözler değişti. Elini onların omzuna koydu ve şöyle buyurdu: "Sizden biri kendisinden daha aşağı durumda olanlara baksın. Bu Allah'ın nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur." Ne büyük hakikatti. Yiyip şükreden kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir diyerek müminin varlıkta şükrederek darlıktaysa sabrederek kazançlı çıkacağını nasihat etmişti. İşte asr-ı saadet böyle bir iklimdi.

0: istekler artıyor, sabır azalıyor. Azla yetinmek zor geliyor, şükür bazen unutuluyor. Peki şimdi bize ne düşer? Bir sofraya oturduğumuzda elhamdülillah diyebilmek, gözümüzü nimetin eksik tarafına değil, var olan tarafına çevirmek. Gün içinde küçük bir kolaylığa rastladığımızda bile onu bir lütuf olarak görebilmek. Sabah gözlerimizi açtığımızda sağlığımıza, evimize, sevdiklerimize, işimize, gücümüze şükretmek. Gönlümüzü açıp Rabbim verdiğin nimetlere razıyım diyebilmek. Bir lokmayı paylaşmayı bereket görmek. Bir zorluğa sabretmenin de bir ibadet olduğunu unutmamak. Nefes almanın bile bir ikram olduğunu hatırlamak. Ve en önemlisi, nimetin çokluğunda şımarmamak, azlığında umutsuzluğa düşmemek. Çünkü kanaat, sahip olmadıklarımızla değil, sahip olduklarımızla huzur bulmaktır. Şükür paylaştıkça artar, kanaat fark ettikçe büyür. Rabbim şükrümüzü arttırsın.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa, bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın, buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra "Sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeklerinizi iyi kimseler yesin. Melekler de size dua etsin," diye dua etti. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir bahse başlayacağız. Müellifimiz Kadı İyaz şöyle diyor: Faskun fi tavadu'ihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu ve tevazi oluşu konusunu işliyoruz. Lemme tevadu'hu sallallahu aleyhi ve sellem ala ulil-i mansibihi ve rif'ati rutbetihi fekâne eşeddün nâsi tevadu'an ve akalluhum kibren. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tevazuuna gelince, Serveri Enbiya Efendimiz yüce makam sahibi, yüksek mertebe sahibi, Allah katında onun yüce makamı vardı, mertebesi son derece yüksekti. Öyle olduğu halde o son derece mütevazi, derecesi son derece yüksek olduğu halde kendisi de mütevazıydı. Asla kibirlenmezdi. Bazı Şifa-i Şerif müshalarında ekalluhum kibren ifadesi yerine ademuhum kibren ifadesi var ki bu ifadeyi asla kibirlenmezdi diye tercüme etmek gerekir. Biz de öyle tercüme ediyoruz. Asla kibirlenmez. Ve hasbuke ennehu huyyira beyne en yekune nebiyyen meliken ev nebiyyen abde. Allah Teala Resul-i Ekrem'ine şöyle sordu: sen hükümdar peygamber mi olmak istersin, yoksa kul peygamber mi olmak istersin? Hani hükümdar peygamberler de var ya, Hazreti Süleyman gibi, babası da Hazreti Davud gibi. Öyle bir peygamber mi olmak istersin, yoksa kum peygamber mi olmak istersin? Bahtare en yekune nebiyyen abde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, ya Rabbi ben kul peygamber olmak istiyorum buyurdu. Bu Efendimizin üstün tevazuunu gösterir. Yani isteseydi zaten Allah Teala onu muhayyer bırakmış. Böyle mi olmak istersin, şöyle mi olmak istersin? Birini seçseydi, seçtiği gibi olacaktı. Ama hayır, ben hükümdar, saltanatlı bir peygamber olmak istemiyorum. Ben mütevazi, kendi halinde, sakin, gönlü yerde bir peygamber olmak istiyorum buyurdu. Allah Teala da onu öyle yaptı. Fekale lehu İsrafil inde zalike. Bazı rivayetlerde fekale lehu Cibril ifadesi var. Peygamber Efendimiz'in bu tercihi üzerine İsrafil aleyhisselam veya Cebrail aleyhisselam Resul-i Kibriya'ya şöyle dedi: sen kul peygamber olmayı seçtin. Bunu seçmekle tevazu sahibi olduğunu gösterdi. Bunun için de fe innallâhe kab âtâke bimâ tevâdâte lehu enneke seyyidu veledi âdeme yevmen kıyam. Kul peygamber olmayı tercih ettin ya, işte onun için Allah Teala kıyamet gününde Ademoğlunun efendisi yaptı seni. Seyyidu veledi Adem oldu. İnsanların efendisi olma şerefini Allah Teala sana bahşetti dedi. Daha başka ne bahşetti bu tevazu sebebiyle? Ve evvelü men tenşakkul ardu anhu ve evvelü şafi. Yeniden diriliş gününde kabri ilk açılacak kimse sen olacaksın dedi İsrafil aleyhisselam veya Cebrail aleyhisselam. Kıyamet gününde insanlar yeniden diriltilirken ilk diriltilen sen olacaksın. Bu da önemli bir şeref tabii ki.
O gün ilk şefaatçi de sen olacaksın. Allah Teala bu şerefi sana nasip etti, dedi. Evet sevgili kardeşlerim, gördüğümüz gibi tevazu insana neler kazandırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz, numunemiz. Allah Teala onu bize her bakımdan örnek olmak üzere gönderdi. Onun mütevazi olması bizim de mütevazi olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. O zaten her hareketinde, her davranışında ümmetine örnektir. Bu itibarla biz etrafımızdaki insanlara karşı son derece mütevazi olmaya çalışıyoruz. Kibir bizim işimiz değildir. Kibir, kibriya Allah Teala'ya mahsus bir özelliktir. Çünkü o her şeyin sahibidir, bütün kudret onun elindedir. Kıymetli kardeşlerim, müellifimiz Kadı İyaz'ın bir adeti var. Her bahse başlarken ilk zikredeceği hadisi şerifi senediyle birlikte zikreder. Yani ben bu hadisi şerifi şu hocamdan aldım veya hocalarımdan aldım. Adlarını zikreder birer birer. Sonra da o hoca kimden almış, o kimden almış, ta ashab-ı kirama varıncaya kadar herkesin adını zikreder. Ve ilk senedi şöyle veriyor. Haddesena Ebu'l-Velid İbnü'l-Avvab el-Fakih rahimehullahü bi kıraati aleyhi fi menzilihi bi Kurtubete senete 750. Şimdi ilk hadisi şerifi kimden almış onu söylüyor. Ben 507 tarihinden hocamın Kurtuba'daki evinde bu hadisi şerifi kendisine okuyarak ondan öğrendim. Hangi hocası? Ebu'l-Velid bin Avvakt. Fakihmiş aynı zamanda bu. Fıkıh alimiymiş. Kurtuba'da diyor, oraya gittim, bu hadisi ona okudum, ondan öğrendim. Şimdi o hocasının hocasını zikrederek şöyle diyor. Kale haddesena Ebu Ali el-Hafız, kale haddesena Ebu Ömer, kale haddesena İbni Abdülmümin, kale haddesena İbni Dase, kale haddesena Ebu Davud, kale haddesena Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe, kale haddesena Abdullah İbni Nümeyrin, an Miş'arit, an Ebil Ambesi, an Ebil Adebbesi, an Ebi Merzugin, an Ebi Galibin, an Ebi Umamete radıyallahu anh. Hicri 544 tarihinde vefat etmiştir bizim müellifimiz. Birinci asra kadar. Kim kimden bu hadisi almış? İşte senedi. Bütün hadislerde bu böyledir ya. Hep senetlidir ama biz bundan bir şey anlamadığımız için ve bizi de ilgilendirmediği için bu bizim okuduğumuz hadis kitaplarında sadece ashab-ı kiramın adı zikredilir ve Efendimiz şöyle buyurdu diye okuruz. Evet, bu okuduğum bu senetle ashab-ı kiramdan Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet ediliyor. Bu sahabi demiş ki, haraca aleyna Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme mütevekkiyen ala asam fekumna lehu feka. Bir gün Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü tehaya Efendimiz Hazretleri yanımıza geldi diyor. Biz ashab-ı kiram oturuyorduk. Yanımıza şeref verdi, geldi. Nasıl geldi? Bir asaya, bir bastona dayanarak yanımıza geldi. Biz de onu görünce ayağa kalktık diyor. Ne demiş, ne buyurmuş Efendimiz bakınız ayağa kalktıkları için. La tekumu kema tekumul acimu yuazzimu ba'duhum ba'd. Efendimiz ashab-ı kiramına buyuruyor ki, yabancıların birbirlerine aşırı derecede saygı göstermek için ayağa kalktıkları gibi siz de benim için ayağa kalkmayın. Demek ki ayağa kalkma adeti yabancıların adetidir. Onlar krallarına, büyüklerine hürmet etmek için ayağa kalkarlar. Rekan ve devamında şöyle buyurdu. İnnemâ ene ab, ben bir kulum. Ayağa
kalkılması meselesinin doğru olmadığını böyle izah ediyor. Niye ayağa kalkıyorsunuz ki? Ben bir kulun, akulü kema ye'kulül abd, bir kul nasıl yemek yerse ben de öyle yemek yerim. Ve eclisü kema yeclisül abd, bir kul nasıl oturur kalkarsa ben de öyle oturur kalkarım, buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesiyle yemek yemek için sofra aramadığını, masa aramadığını söylüyor. Ben yere otururum. Bir köle nasıl yemek yerse onun gibi yemek yerim. Öyleydi zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken. Masada yemek yemez, öyle bir adet yoktu o devirde zaten. Bizim bildiğimiz manada hani tepsinin altına bir şeyler konur değil mi, yükseltilir. Öyle de yapmazdı Efendimiz. Yerde her şey yere konur, yerden alır, yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuunu göstermek üzere müellifimiz şu hadisi zikrediyor. Ve kâne sallallahu aleyhi ve selleme yerkebul himâra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşeğe biner. Kibirli insanlar eşeğe binmez, ata biner. Çünkü atın bir heybeti vardır. Eşeğe binmek tevazu alametidir. Herkes onu yapmaz. Yani toplumda yeri olanlar, toplumun kendisine saygı gösterdiği insanlar, halk nazarındaki seviyelerini, derecelerini aşağı düşürmemek için böyle itibar ederler, böyle zannederler. Eşeğe binmezler. Efendimiz eşeğe binerdi. Ve yerdifu halfehu, onunla da kalmaz, arkasına bir başkasını bindirir. Genellikle çocukları bindirir veya gidecekleri yer uzun bir yerse arkasına bir başkasını bindirirdi. Ve yaudül mesakine ve yücalisül fukara, miskinlerle yoksulları ziyaret ederdi, fakirlerle beraber otururdu. Yoksulları, fakirleri ziyaret eder, fakirlerle birlikte oturur, onlarla sohbet eder. Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler, o kendini beğenmiş adamlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına kendisiyle görüşmek için geldiklerinde ne derlerdi? Şu yanındaki fakirler bir dışarı çıkar, seninle görüşelim. Çünkü onlar fakirlerle beraber bir arada oturmayı gururlarına yediremezler. Şereflerinin düşeceğini zannederler. İşte cahillik böyle berbat bir şeydir. Ve yücibu davetel abdi ve yeclisu beyne ashabihi muhtalitan bihim haysu menteha bihil meclis celes. Kölelerin davetini kabul eder, davet ettikleri yere giderdi. Yanlarına giderdi. Bu bazen evleri olur, dükkanları olur, çalıştığı yer olur. Onların yaptığı yemeğe yerdi. Ashab-ı kiramının arasına karışır, onlarla birlikte oturur. Ve bildiğiniz gibi dışarıdan gelen bir adam Efendimiz'i tanımıyorsa kim peygamber bilemezdi. Yani onların arasında kaybolurdu Efendimiz. Baş köşe diye bir şey aramazdı. Bir meclise gittiği zaman neresi boşsa oraya oturur. Yani ben üst tarafa oturacağım, böyle bir şey yok. Ashabına da bunu tavsiye ederdi. Bir yere gittiğiniz vakit boş bulduğunuz yere hemen otur. Ya biraz bekledin mi bana yer göstersinler manasına gelir zaten o. Böyle bir şey yapmayın, hemen boş bulduğumuz yere oturun.

hadisi onlara anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif var. O hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. La tutruni kema etratin nasara ibne Meryem. İnnemâ ene abdün fekûlû abdullâhi ve rasûlü. Beni buyuruyor Efendimiz, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi, methettikleri gibi methetti. Öyle övmeyin beni. Hristiyanlar ne diyorlardı? İsa Allah'ın oğlu diyorlardı, değil mi? Allah Teala'ya da iftira ederek Hazreti İsa bunu duysa ne kadar perişan olur ki, değil mi? İster miydi böyle bir şey o mütevazi insan? Evet. Dinlerini kendileri uydurdular. Hazreti İsa'ya böyle iftiralarda bulundular. İsa Allah'ın oğlu. Yahudiler onlardan geri kalır mı? Onlar da Üzeyir Allah'ın oğlu dediler. Ben bir kulum. Böyle buyurdu Efendimiz. Ben bir kulum. Onun için benim hakkımda şöyle deyin. Bizim peygamberimiz Allah'ın kulu ve Resulüdür. Öyle deyin. Ben bir kulum. Benim için böyle söyleyin. Buyurdu. Ve an Enes'in radıyallahu anh. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifi Efendimizin hizmetkarı Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet etmiştir. Efendimizin tevazuunu anlatmak için bir olay naklediyor. Diyor ki, Ennem ra'eten kâne fî akliha şey'un câethu fekâlet. Medine'de bir hanım vardı, aklında da biraz özür vardı. O hanım Efendimizin yanına geldi bir gün ve şöyle dedi. İnne li ileyke hace. Benim senin yapmanı istediğim bir işim var. Belki de kendisi yapamıyor, zor geliyor. Senin yapmanı istediğim bir işim var benim. Yardım istiyor Peygamber Efendimiz. Kale, Efendimiz de buyurdu ki, İclisi yarımme filan. Adını burada zikretmemişler. Ümmü filan diye geçiyor. Ey falanın annesi demek. Ey falan hanım, fi eyyi turukil medineti şi'te, Medine'nin istediğin sokağını, istediğin sokağa git otur. Nereye istiyorsan, nerede görüşmemizi istiyorsan. Eclisu ileyke hatta akdi hacetek. Ben de gelip yanına oturayım. Ne işin varsa konuşalım, halledeyim diyor. Demek ki bir sırmış. Anlatmak istediği, başkalarının duymasını istemediği bir şeymiş. Efendimiz de tamam, istediğin tenha yerde, sokakta görüşelim. Anlat derdini diyor. Kale Enes İbni Malik sözüne devam ederek olayı şöyle anlatıyor. Feceles ennemi sallallahu aleyhi ve sellem ileyha hatta feragat min hacetiha. Demek ki Enes radıyallahu anh da Efendimiz'e refakat ediyor, yanında gidiyor. O hanım yol kenarına oturdu. Peygamberi Alişan Efendimiz de gidip yanına oturdu. O hanımın kendisinden istediği şeyi hallet. Öğrenmek istediği, sormak istediği neyse, danışmak istediği meseleyi hallet. Kâle Enes, yine Enes radıyallahu anh dedi ki, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerkebul himara ve yücibu davetel abd. Demin anlattığımız konuyu bir de Hazreti Enes rivayet ediyor. Diyor ki Allah'ın Resulü yüksek tevazu sebebiyle eşeğe biner. Kölelerin yaptığı daveti kabul ederdi. Onların evlerine giderdi, yemeklerini yerdi. Kendilerini asil gören insanlar köleleri adamdan saymıyor. Efendimiz ise onların davetini kabul ediyor. Normal bir insan olarak elbette görüyor onları. Bu eşeğe binme meselesi için Enes şu bilgiyi de veriyor bize. Ve kâne yevme beni Kurayzata alâ himârin mahtûmin bihablin min lîfin aleyli ikâf. Beni Kurayza Yahudileri vardı ya Medine'de. Onlar Peygamber Efendimiz'le sözleşme yaptıkları halde. Yani Efendimiz

itaat edecekler, onu başkan olarak kabul edecek. Başkalarıyla işbirliği yapmayacaklar. Söz veriyorlar. Efendimiz söz alıyor onlardan. Ama onlar öyle yapmıyor. Efendimiz'i öldürmek üzere planlar yapıyorlar. Mekkelilerle işbirliği yapıyorlar. Uhud Savaşı olduktan sonra Allah Teala Efendimiz'e emrediyor. Beni Kurayza'ya git ve onların işini hallet diyor. O kafirlerin işini hallet. Çünkü onlar sana ayak bağı oluyor. Ve Efendimiz de öyle yaptı zaten. Gitti, onların kaleleri var. Meşhur kaleleri var, oraya sığınıyorlar. Efendimiz o kaleyi kuşattı. Daha sonra da onları dize getirdi. Medine'de ki bu Yahudi kabilesi Beni Kurayza, savaş açıldığı gün Efendimiz neye binmiş? Enes'in anlattığına göre bir eşeğe binerek gitmiş. Eşeğin sırtında bir palan var dedi. Sırtında bir palan var. Yuları da hurma lifinden yapılmıştı. Öyle gösterişli, şaşalı değildi. Yuları da hurma lifinden, kendirden yapılan urganlar gibi diyelim, ipler gibi bir ip. Kale ve kâne yud'a ilâ hubzi şairi vel ihâleti sahineti fiyücül. Hazreti Enes diyor ki, Sultan-ı Kevneyn Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu yemeğe davet ederlerdi. Yemekte ne olurdu? Yemeğin özelliğini de anlatıyor. Diyor ki, arpa ekmeği. Arpa ekmeği olurdu. Peki, yapılan yemek neyle yapılırdı? Nasıl bir yağ ile yapılırdı? Bozulmak üzere olan yağ ile yapılan bir yemek olurdu bazen diyor. Sıcak ya, buzdolabı yok tabii ki. Bozulmak üzere yapılan yağ ile pişirilmiş yemek olurdu. Böyle bir daveti kabul eder giderdi. Yüzünü de ekşitmezdi. Yani bu yemek biraz ekşi olmuş, bozulmaya yüz tutmuş filan gibi hiç öyle bir şey hissettirmeden yemeğini yer dönerdi. Gönül kırmak istemiyor. Çünkü o gönül yapmak için oraya gitti. Memnun olsunlar diye. Çünkü varlıklı kimseler de davet ediyor Efendimiz'i, evimizi şereflendirsin diye oraya gidiyor. Fakirler, köleler davet edip de oraya gitmese olur mu? Olmaz. Yücenirler onlar. Yani itibarlı adamların evine gidiyor da bizim fakirhanemize şeref vermiyor diye gücenirler. Öyle bir şeye meydan vermemek için Efendimiz onların davetini de kabul ediyor. Kale Enes radıyallahu anh diyor ki, ve hacce sallallahu aleyhi ve sellem ala rahlin ressin ve aleyhi katifetun ma tüsavi erbaate derahin. Ki Cihan Güneşi Efendimiz'i anlatıyor da Hazreti Enes haç görevini yapıyordu diyor. Bindiği devenin üzerinde ne vardı acaba? Nasıl bir şey vardı? Neye oturuyordu orada? Eski bir palan vardı diyor. Bir palan atılmış devenin üzerine. Üstüne ne örtülmüştü? Üstüne de diyor 4 dirhem bile etmeyen bir basit kadife örtülmüş. Rengi solmuş basit bir kadife. Onun üzerinde hac etti Peygamber Efendimiz. İşte Efendimiz böylesine mütevazıydı sevgili kardeşler. Yani diğer insanların yaşayışı hali nasılsa o tarzda yaşıyor. Ben peygamberim, her şeyin daha iyisini isterim demiyor ya. Devenin üzerine iyi bir şey örtün, iyi bir şal örtün filan demiyor, iyi bir kadife örtün demiyor. Ve o haçta Efendimiz nasıl dua etmiş? Fekale buyurdu ki Allahümme ec'alhu haccen. Bazı rivayetlerde mebruren kelimesi de var. La riyâe fîhi ve la sümâde. Efendimiz o mütevazi haldeyken şöyle dua ediyor. Allah'ım bu haccımı makbul bir hacceyle, mebrur bir hacceyle. Başkaları görsün, işitsin diye yapılan bir ibadet olmasın benim ibadet. Öyle kabul etme. Gösterişten uzak bir ibadet olarak kabul buyur. Öyle bir hacceyle benim haccım. İnsanlar görsün, insanlar duysun ki bizim en büyük derdimiz budur. Riya ve sümah diyoruz buna. İnsanlar
beni görsün de baksınlar.

0: Nasıl bir adammışım? İnsanlar duysun benim hakkımda söyleneni deriz. Yani övünmeyi severiz. Başkalarının bizi övmesinden hoşlanırız. Efendimiz ise tam tersini söylüyoruz. Diyor ki, Ya Rabbi bu haccımı kabul eyle. Başkaları görsün, işitsin diye yapılan bir ibadet değil, gösterişten uzak bir hac eyle benim ibadetim diyor. Haza vakat fütihat aleyhil ardu ve ehda fi haccihi zalike mi'ete bedenet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçtaki hali işte böyle mütevazi idi son derece. Ama Allah Teala diyor müellifimiz ona yeryüzünün bütün hazinelerini vermişti. Ey Resulüm istersen sana yeryüzünün bütün hazinelerini veririm buyurdu. İstersen şu Uhud dağını altın yaparım buyurdu Allah Teala Hazretleri. Efendimiz istememişti. Ben böyle bir şey istemem. Sevgili kardeşlerim işte Efendimiz böyle. Duamızı yaparak dersimizi bitirelim. Yüce Rabbim hepimizin gönlünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla, şevkiyle, muhabbetiyle doldursun. Ve hepimizi de Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki: "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince

Sadece gördüklerin, dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri Peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisi.

seni onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktür.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

0: Vallahi kız kardeşimin oğlu. Peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi.
1: Şükür ve teşekkür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. İyiliklere teşekkür etmek sadece insanoğlunun değil, bütün yaratıkların bir özelliğidir. Karnını doyurduğumuz, susuzluğunu giderdiğimiz, hatta sevgiyle okşadığımız bir hayvanın bile hal diliyle bize nasıl teşekkür ettiğine birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Verdiğimiz emeğe, gösterdiğimiz çabaya, sunduğu cömert ikramlarla karşılık veren doğa da bize bir nevi teşekkür etmektedir. Değerli ozanımız Aşık Veysel, karnın yardım kazma ile bel ile, yüzün yırttım tırnak ile el ile, yine beni karşıladı gül ile, benim sadık yârim kara topraktır diyerek, gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan sadık yârinin teşekkürünü çok güzel ifade etmiştir. Teşekkür konusunda ihmali görülen tek varlık herhalde insandır. Onun için sevgili peygamberimiz, hemcinslerine teşekkürü ihmal eden kimselerin, Rablerine karşı göstermeleri gereken şükrü de ihmal edeceklerini bildirmektedir. Yani yapılan iyiliklere karşı teşekkür adeti olmayan bir kimsenin, kendisini yaratan ve sayısız nimetleriyle donatan Rabbine karşı şükrünü eda etmemesi de kuvvetle muhtemeldir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlu, gördüğü iyilik karşısında bazen bir teşekkürü esirger hale gelmekte, hatta iyiliklere kötülükle mukabele edecek bir nankörlüğü bile göze almaktadır. Arapçada iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın, Türkçede besle kargayı oysun gözünü gibi atasözlerinin bulunması, bu nankörlüğün pek nadir olmadığının bir göstergesidir. Beslediğimiz karganın aç kalınca gözümüzü oyması mazur görülse bile, iyiyi kötüden ayırsın diye Allah'ın akıl verdiği insanoğlunun iyiliğe karşı nankörlük yapması makul görülemez. Arapçada şükrün karşılığı küfürdür. Küfür, hakikati örtmek, gizlemek anlamına geldiği gibi nankörlük anlamına da gelir. Küfran-ı nimet, Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan nankörlüğü ifade eder. Kafirse, hem peygamberlerin kendisine sunduğu hakikati gizleyip inkar eden, hem de başta akıl olmak üzere Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek yerine nankörlük yapandır. İşte sevgili peygamberimiz insanlara karşı teşekkür etmeyip nankörce davranmaya yol açan ahlaki zaafın Allah'a karşı nankörce davranmaya da götürebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Cenab-ı Hak, beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük yapmayın buyurarak Allah'ı anmakla şükretmek arasında bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Nitekim Allah'ı en büyük zikir, hatırlama olarak nitelenen namaz, şükrü bütün yönleriyle içeren bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kendisinin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, niçin ayakları yarılana kadar çok namaz kıldığı sorusunu yönelten Hazreti Ayşe'ye, şükreden bir kul olmayayım mı cevabını veren Allah Resulü de namazın en güzel şükür ifadesi olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Verdiği nimetlere karşı kullarının ne kadar az şükrettiklerini birçok ayette hatırlatan Cenab-ı Hak, bazı ayetlerde de insanın çok nankör, kefur olduğunu bildirmiştir. Aslında nankörlük şeytanın sıfatıdır. Çünkü o Rabbine nankörlük etmiştir. Halbuki Allah insanın önüne ya şükrederek ya da şeytan gibi nankörlük ederek kat edeceği bir yol açmıştır. Şeytan, nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre, akıllı insanın yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah, şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü

O şekur, yani şükrün karşılığını çokça verendir. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarından bir abid, uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın ihsanımla cennetime koyun iradesine hayır ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti bir gözün nimetinin şükrünü karşılamayan abid Allah'ın ihsanına sığınmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil, Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak, Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü eda ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmak da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre, böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celbedecek hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde ihmalkar davranan kimselerin daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini, başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin

0: hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hadis sohbetleri az sonra. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina reşeda. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere girişteki ayeti kerimeler İmam Nevevi'nin sıraladıkları. Bunları okuyoruz. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَتِهِ. Böylelikle Karun kavminin yanına çıktı. ف۪ي زِينَتِهِ, ziynetleri içerisinde. Öyle ya, çok zengin bir kişi, insanların arasında.

odasına sade kıyafetlerle normal bir biçimde çıkacak değildi ya, ne kadar zengin olduğunu belli etmesi icap ederdi. Genel olarak zenginler böyle yaparlar. Zenginliklerini insanların gözlerinin içerisine sokmayı severler. Bu onlara haz verir, zevk verir. Az sayıdaki mümin, muttaki zenginler hariç çokları böyledir. Varlıklarının hazzını bu şekilde göstererek yaşarlar. Başkalarının imrenmesi, dönüp bakması, onlara hayran hayran bir şekilde özenmesi onların hoşuna gider. Bak bizim arabaya bakıyorlar, bak bizim eve bakıyorlar, bizim kıyafetimize bakıyorlar. Bir bakan bir daha bakıyor, fotoğrafını çekiyorlar vesaire vesaire. Kadim tarihin geçmişinden modern zamanların geleceğine hiç değişmeyen Hak Teala'nın dünya hayatını tarif ederken o tefahurun beynakum, aranızda bir böbürlenmedir dünya hayatı. E'lemu ennemel hayatu dünya, bilesiniz ki dünya hayatı laibun, bir oyundur. Ve lehun, ve bir eğlencedir. Ve zinetun, ve bir süslenme. Ve tefahurun beynekum, ve aranızda bir böbürlenmeden ibaret. Ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd, ve mallarda ve çocuklarda çoğalma girişimleri. Dünya bundan ibaret. İşte ayette zinet geçiyor. Ve hemen zinetten sonra tefahur, böbürlenme geçiyor. Yoksa kapalı kapılar ardındaki mülkiyetinin ona ne hayrı var? Hepsini oturup yiyemez ki. Hepsini oturup kendi evinde giyip kuşansa ne olur? Başkaları görmedikten sonra ne anlamı var? Dolayısıyla zengin kişi kendisini tatmin etmek için, içindeki hazları, zevkleri harekete geçirmek için, yani zenginliğini yaşamak için diğer insanların arasına çıkmaya ihtiyaç duyar. Adeta vitrine çıkar gibi, podyuma çıkar gibi zenginliğini sergiler. Ne kadar ilgi toplarsa işte zenginliğiyle elde etmek istediği kıvanç bundan ibarettir. Fakir insanlar bilse ki zenginler zenginlik duygularını yaşayabilmek için fakirlerin imrenmesine, özenmesine ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla herkes zengin olsa, herkes tüm bunlara malik olsa, zenginliğinde bir tadı, tuzu kalmaz. Sıradanlaşır, normalleşir. Çünkü bedenler bu dünyada belli kısıtlar ile kuşatılmıştır. İnsanlar zenginliklerini yiyerek, kuşanarak, giyerek vesaire bir tek bedende yaşayamazlar. Bir insan ne kadar yerse yesin, belli bir hacmi var. Daha fazlasını yiyemez. Ne kadar giyinecek olursa olsun, belli sayıda kıyafetlerden ötesine geçemez. Dolayısıyla o devasa zenginliğini en fazla birilerine diliyle anlatarak, ifade ederek yaşamak ister. Bunun için de son derece değerli mücevheratı ziynet olarak takınır. Bunların nedenli pahalı olduğunu insanların konuşmasını arzular. Saati şu kadarmış, ceketi bu kadarmış, ayakkabısı bu kadarmış, çantası bu kadarmış diye milletin çenesi yorulsun ister. Millet onun ziynetiyle çenesini yorarken o da bunları duyar, hoşuna gider. Olay bundan ibarettir. Karun da olsa buna muhtaç olmuştur. Diğer zenginler de aynı şekilde, günümüzün modern zenginleri de dahil, insanların onları medyada, sosyal platformlarda konuşmalarını isterler. Zenginliklerine öykündüklerini gördükçe de haz duyarlar. Hak Teala bu durumu Karun üzerinden Kur'an-ı Kerim'de resmetti.
Feharaca çıktı ala kavmihi, kavminin yanına, fi zinetihi, zinetleri üzere, görsünler diye. Ne oldu sonra? قال الذين يريدون الحياة الدنيا, dünya hayatını murat edenler, dediler ki, Cenab-ı Hak demedi ki قال الناس, insanlar dediler ki, hayır hayır, bu sözü söyleyenler insanlar içerisinde belli bir kesim. Zenginin ziynetine tanık olunca bu duygulara kapılacak ve bundan ötürü böyle bir söz söyleyecek olanlar ancak ve ancak dünya hayatını murad etmiş olanlardır. Ne demişler? Ya leytelena, keşke bizim de olsa. Ya leytelena mislema utiye Karunu, keşke Karun'a verilen bizim de olsa. Keşke bizim de Karun'a verilen gibi malımız, mülkümüz, servetimiz olsa diye iç geçirmişler, temenni etmişler. Cenab-ı Hakk'ın bu ifadeyi özellikle dünyayı murad edenler üzerinden bize haber vermesi son derece dikkat çekicidir. Akla şu soru gelir: dünya hayatını murad etmeyenler böyle demezler mi? Hem dünya hayatını murad etmek ne demek? Kötü bir şey mi? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda dünya hayatını murad etmek kişinin akıbetini karartacak kadar kötü bir şeydir. Şu halde bu nasıl bir şey? Murad etmek demek, amaçlamak demek. Nihai gaye, mutlak amaç, kişinin muradı. Yani uğrunda her şeyini harcayacağı ve illaki onu elde etmek için çabalayacağı mutlak sonuç. Murat böyle bir şey. Türkçemize de geçmiş. Muradım. Yani nihai amacım, mutlak gayem demek. Hak Teala müminlerin muradının ahiret olması gerektiğini haber verir. Dolayısıyla dünyada herhangi bir işte, herhangi bir meselede kul dünyasıyla ahireti arasında kaldığında muradı ahireti olanlar o meselede dünyasını harcar, ahiretini öncelerler. Ancak muradı dünyası olanlar bu kez ahiretini harcar ve dünyasını öncelerler. Bu da onların kaybetmesine yol açar. Söz gelimi ticari bir işlemde büyük bir kazanç sağlayabilecekken Cenab-ı Hakk'ın işin içerisine faiz gibi haram kıldığı bir şeyi yerleştirip kulunu sınaması, bazı kullar elde edecekleri yüksek geliri düşünerek onun cazibesine kapılarak Cenab-ı Hakk'ın hayır olmaz, faiz bu haram demesine aldırmazlar. Cenab-ı Hakk'ı geri plana atar ve o dünyevi kazancı elde etmeyi öncelerler. Bu aynı düğümde kişinin dünyasıyla ahireti arasında zorlandığı bir sahne oluverir. Ama Allah'ın başka kulları, madem ki Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir şey Allah olmaz diyorsa, ucunda ne kadar dünyevi gelir olursa olsun hayır istemiyorum der, uzaklaşırlar, vazgeçerler. Çünkü onların olmazsa olmaz muratları ahiretleridir. Cenab-ı Hakk'ı kızdırmayı ve böylece ahiretten vazgeçmeyi veya ahiretini riske atmayı göze alamazlar. Esasen dünyayı murad ettikleri için kafirler Cenab-ı Hakk'ı yok saymışlardır. Küfrün temel motivasyonu dünyayı murad etmektir. Hak Teala buyurdu ki فَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ, o kafirler için şiddetli bir azaptan ötürü veyl olsun. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ, onlar ki
dünya hayatını ahirete nazaran, yani görece daha sevimli bulurlar. Kul dünyasını daha sevimli buldu mu, ahiretini uzakta, sudaki balık misali, etkisiz ve heyecansız gördü mü, tabii ki bu tür düğümlerde baş başa kaldığı tercihlerini yaparken dünyayı esas alacaktır. Böyle devam ederse Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediklerini yapa yapa, Allah Azze ve Celle'yi hayatında umursamaya umursamaya kul yoldan çıkar. Nauzubillah. O yüzden Cenab-ı Hak, men kâne yuridul hayata dünya, kimin muradı dünya hayatıydıysa, ve zînetehâ, ve dünyanın süsleriydiyse, nuvaffî leyhim âmâlehum fîhâ ve hum fîhâ lâ yubhasûn, orada beklediklerini, umduklarını, çabaladıklarını, amellerini karşılıklandırırız. Ama اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ, dünyayı murad edenlerin ahirette ateşten gayrı, cehennemden gayrı bir hisseleri kalmaz. Başka bir ayette de buyurdu ki, مَنْ كَانَ يُر۪يدُ الْعَاجِلَةَ, kimin muradı bu ivedi dünya ise, عَجَّنَّا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُر۪يدُ ثُمَّ جَعَلْنَّا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا, dünyada ivedi olarak beklediklerini dilediğimiz kadarıyla kendisine yaşatır, sonra da cehennemi ona hazırlarız. Kınanmış ve yerilmiş olarak cehennemi boylar. Bu ve benzeri ayetler çoktur. Dolayısıyla dünyayı murad etmek, ucu küfre çıkan, ucu ebedi cehennemlik olmaya çıkan korkunç bir şeydir. Kulun muradı ahiret olmalıdır. Akleden gerçek mümin, ahireti uğrunda dünyasını harcayan bir kimsedir. Bir düğümde ahiretiyle dünyası karşı karşıya geldi mi, tavrını ahiretinden yana koyar. Ahiretini riske atmaz, gerekirse dünyasından vazgeçer. İşte böylelerine Karun gibiler diş geçiremezler. Olanca ziynetleriyle de karşılarına çıksalar, onların dikkatlerini çekemezler. Çünkü böyle kimseler müstağni davranırlar. Kimsenin malından, mülkünden etkilenmezler. Zengin birilerini görünce heyecanlanmazlar. Davranış bozuklukları sergilemezler. Ama muradı dünya olanlar, biraz şöyle hatırı sayılır bir zenginle karşılaştığında bocalamaya başlar. Onu gözünde büyütür, heyecanlanır. Onun dikkatini çekebilmek, onunla yakınlaşabilmek için çabalar durur. Kendisini beğendirmeye çalışır. Halbuki bilmez ki karşısındaki zenginin de, ailesinin de, her şeyinin de sahibi olan, gerçek ve mutlak zengin olan Allah Azze ve Celle'dir. Kul sırnaşacaksa, yakınlaşmaya çalışacaksa, sevgisini talep edip peşini kovalayacaksa, bu ancak Vallahul Gani, Allah zengindir diye buyuran ve biz insanların tamamını Ve entumul fukara, sizlerin hepiniz fakirlersiniz diye gerçeğimizi bize hatırlatan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'dir. Hakiki müminler onun zenginliğinin gölgesine sığınırlar. Ona kendilerini beğendirmeye çalışırlar. Huzurunda pür dikkat, dimdik kıyamda dururlar. Olanca hassasiyetle huşu üzere saygılarını yaşarlar. Sonra rükûa giderken o her şeyin sahibi, mutlak zengin olan alemlerin Rabbinin huzurunda eğilmenin verdiği hazzı iliklerine kadar yaşarlar. Bu öyle zengin biriyle fotoğraf çektirmeye benzemez. Bu öyle muktedir bir kimsenin telefon numarasına kavuşmaya benzemez. Onların hepsi çaresiz kullardır. Halbuki Allah Azze ve Celle her şeyin yaratıcısı ve her şeyi an be an yaşatmakta olan mutlak kudret,
Mevlamız, işte ahireti murad edenlerin toklukları buradan meydana gelir. Onlar Cenab-ı Hakk'ın vereceği o sonsuz mutlu geleceğe gözlerini dikmişlerdir. Bu dünyadaki basit, değersiz ve en önemlisi geçici olan kıymetlere bel bağlamazlar. Elbette çalışırlar, kazanırlar, yerler, içerler, malları da olur, mülkleri de olur, servetleri de olur. Ama karunlaşmazlar, fesat çıkarmaya yönelmezler, zulme yönelmezler, meşruiyetin ötesine geçmezler, haramda gözleri yoktur. Helalin içerisinde kalırlar ve günden güne de Allah'ın verdiklerinden yine Allah yolunda harcarlar. Bu dünyadan ayrıldıklarında kazandıklarının önemli bir kısmını yanlarında götürmeyi esas alırlar. Çünkü bilirler ki Cenab-ı Hak dedi ki وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Herkes yarın için kendisine ne gönderdiğine baksın. Dünyayı murad edenler ise yanlarında bir şey götürmezler. Her şeyi biriktirir, biriktirir, biriktirir, sonra da sonraki gelen kişiye ansızın beklenmedik bir anda teslim edip tamamen malsız, mülksüz, hazırlıksız bu dünyadan öte tarafa geçerler. Bir anda fakirliğin dibine vururlar. Melekler onlara hiç mi bir şey getirmedin yanında, malından hiç mi infak etmedin deseler, onlar Allah yolunda infak etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın verdiği mallardan yine onun yolunda harcamayı esas almadıkları için her şeyi burada biriktirip sonrasında da ansızın burada bırakıp ayrıldıkları için bedbaht olan kimselerdir. Yalvarırlar, yakarırlar. Leûlâ ehhertenî ilâ ecelin karîb, ya Rabbi, bir 10 dakika versen, bir 5 dakika versen, ecelimi birkaç dakika geciktirsen olmaz mı? Ne yapacakmış o arada? فَاَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ. Tasadduk edeyim de ben de salihlerden olayım. Muhtemelen hemen hesabına girecek, hemen bir IBAN üzerinden bir hayır kuruluşuna transfer yapmaya çalışacak, malını yanında öteye götürebilmek için. Ancak bu beklentisi kabul görmez. Çünkü artık yapacakları iradesiyle, sevgisiyle değil, ölümün getirdiği cebir dolayısıyladır. Cenab-ı Hak kullarının sevgisine talip. Cebir dolayısıyla zoraki yapanların yaptıklarının onun katında bir kıymeti olmadığı için ne kadar yalvarırlarsa yalvarsınlar, böylelerine ekstra 3 dakika bile verilmez. İşte dünyayı murad edenlerin kendilerine kurdukları büyük tuzak. Ve ancak dünyayı murad edenler, dünyayı kazanmış kimseleri gördükçe heyecanlanır, onların yanında ezikleşir, kendilerini küçük hissederler. Günümüzde zenginlerin her vesileyle fakir insanları, normal insanları baskılamaya çalışmaları, zenginlikleri dolayısıyla üste çıkmaya çalışmalarının aslında arka planda tarihi bir geçmişi vardır. Çünkü kul bununla istikbar etmek ister, büyüklenmek ister. Siz de kim oluyorsunuz? Ben şunun, şunun, şunun, filanca fabrikanın, filanca fabrikanın, filanca fabrikanın sahibiyim diye böbürlenmek isterler. Ne var ki fakir olan insanların çoğu da dünyayı murad eden ve dolayısıyla da zenginlere aşağıdan yukarıya hayranlıkla, hatta taparcasına bakan kimseler oluverirler. Akleden az sayıdaki Cenab-ı Hakk'ın has kulları hariç, ekonomik gücün olanca heybetiyle, haşmetiyle oluşturduğu baskıyı neredeyse yaşamayan kul yoktur. Herkes bunu hisseder. Ancak Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunmuş olanlar, dünyayı gözünde küçültmüş olanlar, onlar umursamazlar. O yüzden bu tablo Kur'an'da önemlidir. Cenab-ı Hak فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Kavminin yanına çıktı zinetleri üzere,
قال الذين يريدون الحياة الدنيا دنيا hayatını murad edenler dediler ki ya leyte lana misle ma utiye Karun keşke bizim de olsa Karun'a verilen gibi bizim de olsa innehu lezu hazzin azim muhakkak ki o çok şanslı biri çok büyük bir şansı var. Dünyayı murad edenlerin seküler dilleri Kur'an'a da yansımış. Karun'un sahip olduğu o devasa serveti şansa bağladılar. İnnehu lezu hazzin azim. Muhakkak ki çok büyük bir şansı var. Karun çok şanslı biri. Görmüyor musun? Bu kadar serveti var. Karun'dan bugüne yüzyıllar geçti ama dünyayı murad edenlerin seküler anlayışları hiç değişmedi. Bugün dahi o yüksek kazançları belli kişilere kavuşturanın şans olduğunu düşünür seküler anlayış. Çünkü yüzlercesi, binlercesi aynı zeka ile, aynı heyecan ile nice güçlü girişimlerde bulunurlar. Ama bunların içerisinden birkaçı güçlü ekonomik sonuçlara kavuşurlar. Bilimsel olarak bakıldığında aşağıda çok daha zeki olanlar, çok daha girişimci olanların sonuca kavuşamadığı binler, yüz binler tablosu yanında sonuca kavuşmuş olan incelendiğinde, titizlikle irdelendiğinde şanstan gayrı bir cevap bulunamaz. Halbuki cevabın doğrusu yaratan Allah Azze ve Celle'nin tayini ve taksimidir. O buyurdu ki nahnu qasamna beynahum ma'işetahum fil hayati dunya. Dünya hayatında onların arasındaki maişetlerini biz taksim ettik. Ve rafa'na ba'dahum fawqa ba'din derecat ve birbirlerine görece farklı üstünlükler biz verdik. Şuna şu konuda belli üstünlükler. Berikine şu konuda belli meziyetler. Ötekine mali konularda belli üstünlükler vesaire. Dolayısıyla akleden kimseler yani müminler bilirler ki Allah'tır kuluna imkanları bolca veren yahut kısıp daraltan. Nitekim buyurdu ki اَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bolca yayar, dilediğine ise daraltır ve kısar. Bunu Cenab-ı Hak insanları sınamak için yapar. Bu dünyadaki ortam ve koşulları adeta kontrollü bir deneydeki gibi kullarını test etmek üzere Hak Teala yönetir. Birine çok verir, birine az verir, birine ondan daha fazla verir yahut daha az verir. Bunlar ile kullarını sınar. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً buyurdu. Biz sizi iptila ederiz, sınarız. Hayırla yani malla, mülkle, servetle, yanı sıra şer ile yani musibetler ile yoklarız. وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ sabredenleri müjdele buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bir kimse ahireti murad ettiyse bunu şans olarak görmez. Cenab-ı Hakk'ın onu bununla yokladığı bir sınav materyali olarak görür. Onun da bunun hakkını veremediğini görünce ürker, korkar. Kendi haline şükreder. Hala Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunduğu, hala geleceğini onun katında gördüğü için mutlu olur. Yoksa Karun gibi zengin olup her şeyin kendi elinde olduğunu sanmak ve böylece yoldan çıkmak korkunç bir fecaattir. Fakir oldukları halde zenginlere öykünen ve bu dünya ellerine geçmediği halde dünyayı murad edip bir de üstüne ahiretini karartacak olanlar daha sefil bir durumdadır. Zenginler hiç olmazsa murad ettikleri dünyalarına kavuşmuşlar. Gerçi Cenab-ı Hak olanca zenginliklerine rağmen şayet Cenab-ı Hakk'ı göz ardı ediyorlarsa bunun hazzını onlara yaşatmayacağını, yaşamlarını sıkıntı üzere
zora koşacağını

0: önden haber vermiş bulunuyor. Dolayısıyla dünyayı murad edenin dünyayı kazanmış olan versiyonu da parlak değildir. Çünkü Cenab-ı Hak bu kez onun hazzını, zevkini kısıtlar, olanca zenginliğine rağmen mutluluğunu hissedemez, yaşayamaz. Buyurdu ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Beni anmaktan uzak duran bir kimseye zorlu bir geçim vardır. Yani zenginliği olsa bile mutluluğu olmayacak, Cenab-ı Hak huzurunu alacak, içten içe duygularını, zevklerini, heyecanlarını köreltecek, her şeyim var ama neden mutlu değilim diye başını duvardan duvara vuracak. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Beni anmaktan kaçınan kimselere darlık içerisinde bir yaşam vardır. Böyleleri haz alabilmek için varlıklarını anlatmaya koyulurlar. Daha fazla anlattıkça, daha fazla milletin beğenisine sundukça bir o kadar hazlarını kaybeder, zevklerini kaybeder, sıradanlaştıklarını görürler. İşin ucu tükenmişliğe kadar, tükenmişliğin sendromuna kadar gider. Çünkü hayatı Allah Azze ve Celle'nin elinden okumayan ve bütün gelişmeleri onun bir tasarrufu olarak görmeyen seküler anlayış şaşıdır. Mala, mülke, servete kavuşunca mutluluğa illaki kavuşacağını sanır. Ama bunun böyle olmadığını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşar. Mutlu olmak için ömrünü adadığı ve kazandığı bu şeylerin neredeyse hiçbir işe yaramadığını görmek ve bir süre sonra öylece bırakıp gitmek bedbaht bir tabloya dönüşür. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak bir sonraki ayeti kerimede bu kez dünyayı murad edenleri değil, ilim sahiplerini konuşturdu. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi tenaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
3: Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan 2 kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu 2 kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.
1: Hüsnü hal.
2: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan, kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa,

İnsanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimiz ve Hayat az sonra. Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذٍ
0: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mü'min bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mü'min bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kırk hadiste iman.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdiler" buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu" demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık peygamberlik dönemi boyunca iyi ve doğru ilkeleri verimli uygulamalara dönüştürmüştür. Bu çerçevede putperestliğin yerine tevhidi, zulmün yerine adaleti, düşmanlığın yerine kardeşliği, sürtüşmenin yerine dayanışmayı getirme gayreti içinde olmuştur. Savaşın yerine barışın hakim olmasını hedeflemiştir. Doğruluk, nezaket, güvenilirlik, adalet, hoşgörü, özgecilik ve cömertlik gibi ahlaki davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur. Buna karşılık kan davası, gasp, soygun, şiddet, intikam, kin beslemek, içki, kumar, hırsızlık, yetim malı yemek, yalan, gıybet, bencillik, çekememezlik, kovuculuk gibi fert ve toplumun huzurunu bozan davranışlarla mücadele etmiştir. Toplumsal hayat için gerekli olan temel değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Bütün bu faaliyetlerinin sonucu olarak vahyin ışığında mükemmel kişiliğiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki alanlarda gerçekleştirdiği uygulamaları sayesinde cahiliye olarak nitelendirilen ve temel özellikleri bilgisizlik, putperestlik, kabile asabiyeti, zorbalık,

0: zulüm, haksızlık, başıbozukluk, merkezi otoriteden yoksunluk, adaletsizlik, barış ve nizamdan uzak bir hayat, çocukları öldürmek, vahşiyane hareketler, kan davası gibi davranışlar olan bir dönemi kapatarak yerine sulh ve sükunun hakim olduğu yepyeni bir toplum oluşturmuştur. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da Müslümanlar onun uygulamalarını bilgi ve düşünce süzgecinden geçirerek hayatlarına uygulamışlardır. İnsanlar nesiller boyu onun hamurunda yorulmuşlardır. Onun zamanında nüvelleri oluşan yapıdan faydalanarak kısa süre sonra orijinal bir medeniyet, yani İslam medeniyetini kurmuşlardır. İslam sanatını, bilimini, felsefesini, ahlakını oluşturmuşlardır. İslam medeniyetini meydana getiren unsurların kaynaklarını araştıracak olursak, en başta Hazreti Peygamber'in faaliyetlerinin bulunduğunu görürüz. Hazreti Peygamber'in ilme ve öğrenmeye verdiği önem, İslam dünyasında ilmin ve ilim kurumlarının oluşmasına ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Sağlık ve temizliğe verdiği önem, İslam dünyasında sağlık kurumlarının ve tıp bilimlerinin gelişmesine yol açmıştır. Sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya, yetimlere, yaşlılara, yoksullara, özürlülere verdiği değer, vakıflar ve diğer sosyal yardım kurumlarının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Adalete verdiği önem, adli kurumların oluşmasını etkilemiştir. Çalışmaya, üretime ve ticarete verdiği önem, İslam dünyasında ekonomik canlılığa vesile olmuştur. Aileye, akraba dayanışmasına ve akrabalar arasında yardımlaşmaya verdiği önem, aile kurumunun sağlam bir şekilde ayakta durmasının yanında, belki günümüzde bile büyük ölçüde olumlu etkisine şahit olduğumuz, gelir düşüklüğü sebebiyle ortaya çıkabilecek bunalımların önlenmesine vesile olmuştur. Estetiğe ve güzelliğe verdiği önem, İslam sanatlarının doğuşuna temel teşkil etmiştir. Gayrimüslimlere dini, hukuki ve adli muhtariyet vererek ve kültürel kimliklerini korumalarına müsaade ederek çok sayıda dini kültürel grubun bir arada yaşayabileceğinin en güzel örneğini göstermiştir. Bu davranışıyla hoşgörünün gelişmesine öncülük etmiştir. Bu tutumu daha sonraki yüzyıllarda Müslümanlar için örnek olduğu gibi diğer medeniyetler için de bir model teşkil etmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, kişiliği ve faaliyetleri İslam dünyasında çok sayıda esere konu olduğu gibi Batı'da da edebiyatçıların, bilim adamlarının ve idarecilerin ilgi alanına girmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mesajı çağımızda da insanlık için önemini, değerini ve canlılığını korumaktadır. Her şeyden evvel Hz. Peygamber günlük hayatımızdaki yerini muhafaza etmektedir. Mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasından tutalım, iyilik yapma duygusuna sahip bulunmamızda, fakiri korumamızda, özürlülere karşı yaklaşımımızda, manevi hayatımıza güç sağlamada, büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermemizde, ticari hayatta dürüstlüğe önem vermemizde, asker ocağının peygamber ocağı sayılmasında, kazancımızı helalinden kazanma, sevgi ve saygıya dayalı bir toplum hayatı oluşturma gibi çok sayıda alanda duygu ve düşüncelerimizi besleyen en önemli kaynak Hazreti Peygamber'dir. Çağımızda karşı karşıya kaldığımız bir kısım problemlerin çözümünde onun hayatından alabileceğimiz çok sayıda örnekler bulunmaktadır. Söz gelimi, insanlığın zararına gelişen şiddet, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı gibi kötü alışkanlıklarla mücadelede onun ortaya koyduğu uygulamalar 14 yüzyıldan beri İslam dünyasında büyük ölçüde olumlu etkide bulunduğu gibi günümüzde de değerini ve önemini korumaktadır. Çağımızın olumlu alanda yükselen değerlerinden birisi insan haklarıdır. Ancak yakın tarihimizde dünyanın pek çok yerinde en temel insan hakları olan can, mal ve ırz güvenliği ihlalleri meydana gelmiştir ve halen de gelmektedir. Halbuki 14 asır önce Hazreti Peygamber tüm faaliyetlerinde insanların can, mal ve ırz emniyetini dikkate almıştır. Bir diğer yükselen değer hukukun üstünlüğüdür. Hazreti Peygamber'in adalete verdiği önem dikkate alındığında, gerçekten hukukun üstünlüğü prensibine riayet ettiği ve Kur'an'ın bu konudaki ilkelerini uygulama alanına koyduğu görülmektedir. Bir diğer husus, çağımızın değişim çağı olmasıdır. Değişimin en önemli unsurlarından birisi teknolojidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, savunma dahil pek çok alanda yeni teknolojileri yakından takip etmiş, uygulama alanına koymuştur. Buna ek olarak teknolojik gelişmeler güçlü ve dinamik ahlaki ilkelerle kontrol altında tutulmalıdır. Aksi takdirde esasında insanlığın refah ve mutluluğunu temin amacıyla geliştirilen teknoloji aynı zamanda dünyanın ve insanlığın geleceğini tehlikeye sürükleyebilecek tahribata da yol açabilir. Bu tür olumsuz etkileri görmek için günümüz dünya sorunları üzerine yazılmış birkaç esere göz atmak yeterlidir. Günümüzde olumlu yönde gelişen bir diğer değer, bir arada yaşama tecrübeleridir. Peygamberimiz, çok sayıda dini kültürel özelliğe sahip insanın bir arada yaşayabileceğini uygulamalarıyla göstermiştir. Bu hususla ilgili örnekler, Medine vesikası, Hristiyanlarla ve Yahudilerle ilişkilerin ele alındığı bölümlerde işlenmiştir. Hazreti Peygamber'in mesajının içerdiği değerler sistemi, evrensel niteliğe sahiptir. Bir başka deyişle mesaj, evrensel değerlerin mesajıdır. Vahiy sürecinde bireysel ve toplumsal düzeyde uygulama alanına konulan adalet, hoşgörü gibi değerler, bütün insanları kuşatan, çağdan çağa, ülkeden ülkeye değişmeyen, her coğrafyada, her toplumda ve her zaman geçerli olabilen, her ortamda davranış ve uygulamalara yansıtılabilen niteliktedir. Onun mesajının evrensel oluşu bizzat Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Aynı zamanda Hazreti Peygamber'in İslam'ı yayma ve genişletme faaliyetleri bir bütün olarak dikkate alındığında mesajı evrensel kabul ettiği, uygulamayı da bu yönde gerçekleştirdiği görülmektedir. Onun getirdiği mesaj kaynağı ve niteliği bakımından evrenseldir. Her şeyden önce mesajın kaynağı, birleştirici, kuşatıcı bir kaynak olan ve evreni yaratan Yüce Allah'tır. Hazreti Peygamber, getirdiği evrensel değerleri bizzat kendisi yaşamış, uygulamış, çevresine örnek olmuş, herkesin anlayabileceği bir dille yaygınlaşmasını, topluma yerleşmesini ve gelecek için de yol gösterici olmasını sağlamıştır. Şüphesiz bu evrensellik, mesajın önce Hazreti Peygamber'in içinde yaşadığı topluma yönelik olmasıyla hiçbir surette çelişmez. Aynı zamanda mesaj, niteliği bakımından evrenseldir. Mesajın içerdiği değerler sistemi, temel haklar açısından yanlı değil, evrenseldir. Uygulama da bu çizgide gerçekleşmiştir. Mesaj, kendinden olmayanları dışlayarak değil, bütün insanlığı kucaklayarak evrensel olma özelliğine sahiptir. Hazreti Peygamber'in mesajı, İslam tarihi boyunca az sayıda da olsa istisnalar bulunmakla birlikte, onun gösterdiği çizgide ve faaliyetleri ışığında, yani evrensel boyutu dikkate alınarak uygulanmıştır. Mesela insana, insanların can, mal ve ırz güvenliğine verdiği değerin yansımalarına işaret edelim. Klasik dönem İslam tarihinde, Kudüs'ün sadece iki fetih ve bir işgal karşısındaki durumuna karşılaştırmalı bir bakış, bu hususun net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Hazreti Ömer, Kudüs'ü barış yoluyla fethetmiş, gayrimüslim halkın can ve mal güvenliğini, kararlaştırılan bir vergi karşılığında anlaşmayla güvence altına almıştır. Ama şehrin 1099 yılında Haçlılar tarafından işgalinde ise tüm Müslümanlar öldürülmüş, Yahudiler, Müslümanlara yardım ettikleri gerekçesiyle sığındıkları sinagoglarla birlikte yakılmış, cesetler sokaklarda dize kadar yükselen kan gölünün içinde kalmıştır. Buna karşılık Haçlıların elindeki Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından 1187 yılındaki fethinde ise kimsenin burnu kanamamış, Haçlılar fidye karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu karşılaştırmayı yapmaktaki amacımız, İki uygarlık arasındaki çizgiyi kalınlaştırmak veya netleştirmek değil, değerlere bakış ve pratikteki farkı yansıtmaktır. Peygamber Efendimizin getirdiği evrensel değerlerin kendi insanımıza ve çağdaş dünyaya tanıtılması ve tüm insanlığın istifadesine sunulması için bunların öncelikle evrensel boyutta canlandırılması gerekmektedir. Bugün bu değerler güzel bir şekilde ortaya konularak kavranır, özümsenir, yaşanan kültürün parçası haline dönüştürülebilir, insan ilişkilerine yansıtılabilirse küreselleşen dünyada kimliğimizi daha iyi koruyabilir, başkalarının değerlerini doğru bir şekilde anlamlandırabiliriz. Öte yandan kendi insanımızın ve İslam dünyasının yanı sıra bütün insanlığın değerler konusundaki ihtiyaçlarına, beklentilerine ve özlemlerine de cevap verebiliriz. Bu, insanlığın evrensel huzuruna ve kurtuluşuna katkıda bulunmak demektir. Bunu yaparken bütün dünyanın olumlu düşünce ürünlerinden yararlanılabileceği de unutulmamalıdır. Çünkü esasında Hazreti Peygamber de insanlığın olumlu birikimlerinden faydalanmaya açıktı. Programımız vesilesiyle sizlere ulaşmaya, Peygamber Efendimiz'i anlamaya ve anlatmaya gayret ettik. Sürçülisan ettiysek affola. Rabbim bizleri kendisine hakiki kul, peygamberine ümmet eylesin. Esselamu alel murselin, elhamdülillahi rabbil alemin. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu an Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Ebu Mesud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, "Kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çöp düşünceye kadar dök," dedi. Adam bu defa, "Ben bir solukta suya kanamıyorum," dedi. Resulullah da, "Öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır," buyurdu. Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hubeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, "Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi," dediler. Ebu Bekir, "Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz?" diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, "Kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi?" deyince onlar, "Hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz," dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması."

0: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan Peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Bir hadis, bir çocuk, az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Kıymetli dinleyenler, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Sevgili Peygamberimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyin. Olur ki Allah Teala'dan istenilenin geri çevrilmediği bir zamana rastlarsınız da Allah dilediğinizi kabul ediverir. Beddua insanın öfke içerisinde, kırgınlık ya da çaresizlik zamanında bir başkasının kötülüğünü istemesidir. Bunu bazen gönlünden geçirmesi ama bazen de sözle dile getirmesidir. İnsan elbette haksızlığa uğradığında, elbette zulüm yaşadığında, karşısındakinden herhangi bir şekilde hakkını alamadığında yüreği kavrulur. Ve işte öyle zamanlarda sabır yerine, meseleyi çözümlemek için gayret yerine bedduaya sarılmak İslam'da hoş karşılanmayan bir durumdur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatı boyunca ağzından güzel söz dökülen rahmet peygamberidir. Pek çok zorlukla karşılaşmış, karşısındaki müşrikler büyük düşmanlıklarla hem kendisine hem ashabına eziyet etmiş ama peygamberimiz onlara beddua etmemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabretmeyi, affedici olmayı ve meseleleri konuşarak çözmeyi tercih etmiştir. Bazen de meseleyi Allah'a havale ederek müminlere örnek olmuştur. Taif seferinde, Taiflilerden destek istediğinde, taşlandığında bile onlara beddua etmemiştir. Hatta bir defasında artık sabrı tükenen Müslümanlardan bazıları, "Ya Resulallah, müşriklere beddua etsen" dediğinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. "Ben lanetçi olarak değil, ancak rahmet olarak gönderildim." Resulullah Efendimizin hayatında beddua ile ilgili tek olay vardır. Peygamber Efendimiz'e gelip de ondan kendilerine dini anlatacak kimseler göndermesini isteyen Amir oğullarının reisi Ebu Bera ve yanındakiler Peygamberimize gönderdiği öğretmenlerle ilgileneceklerini ve onları koruyacaklarını vaat ederler. Peygamberimiz de Suffe'de yetişmiş, Kur'an-ı Kerim'i gayet iyi bilen, Kurra denilen ashab-ı kiramın içerisinde seçkin insanlardan oluşan ilim sahibi 70 kişilik bir ekibi İslam'ı anlatmak üzere onlara göndermiştir. Peygamberimizin gönderdiği heyetin başında Ensar'dan Münzir bin Amr radıyallahu anh vardır. Fakat bu olay, Bir Maune faciası olarak anılan bu acı olay, Peygamber Efendimizin bu sahabileri kaybetmesiyle ve bundan dolayı derin bir acı yaşamasıyla sonlanmıştır. Ashab-ı kiramın onlara İslam'ı öğretmek için geldiğini ve hiçbir karşılık beklemeden iyilik için orada olduğunu düşünmeyen zalim ve hain kabile onların hepsini şehit etmiştir. İşte Peygamberimiz o zaman bu kabilelere yatsı namazından sonra kunut ederek bedduada bulunmuştur. O haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında uzun uzun bu felakete sebep olanlara beddua etmiştir. Bunun dışında Peygamber Efendimizin hayatında hiçbir zaman beddua, lanet, kötü söz, hakaret ve Allah'tan kötülüğü beklemek gibi bir dua yoktur. Gelelim hadis-i şerifimizin detaylarına. Peygamber Efendimizin bu

0: hadis-i şerifte hem kendinize, hem çocuklarınıza, hem hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyin buyurması, aslında insanın kendisinden başlamak üzere çevresindeki bütün varlıklara karşı merhametli ve iyi niyetli olması gerektiğini gösterir. Ve hadis-i şerifin devamında Allah-u Teala'dan istediğiniz şeyin geri çevrilmediği, duaların kabul olduğu bir ana gelirseniz bedduanız tutar diyerek insanların uyarılması da son derece dikkat çekicidir. Çünkü beddua etmenin hem manevi olarak hem psikolojik olarak çok ciddi zararları vardır. Anne babanın öfkelendiği zaman çocuğuna beddua etmesi dini açıdan olduğu gibi psikolojik açıdan da ağır sonuçlar doğurabilir. Beddua eden insanın kalbini öfke kaplar. Bedduasına takılan yaşadığı acıyı bırakıp iyileşemez. O acının içinde kavrulurken, o kuyunun içinde debelenirken, bedduasının kendisine yaşattığı acı aslında öfkesinin kat kat artmasına sebep olur. Kalbi bir türlü huzura kavuşamaz. Zihni bir türlü sükun bulamaz. Beddua eden insanın merhamet duygusu zayıflar. Aslında mümin kin ile değil, mümkün olduğunca affediciliği ile öne çıkar. Hepimiz biliyoruz ki hacdaki tavaf dualarında "Ya Rabbi, müminlere karşı içimizde en ufak bir kin ve öfke bırakma" diye yalvarırız. Her ne kadar zulüm karşısında hakkını aramak gerekiyor ve bu durumda da öfke insana şecaat getiriyorsa da bedduanın bu halde bile yeri yoktur. Diğer taraftan aile ilişkilerinde, anne baba çocuk iletişiminde, eşler arası ilişkide ve akrabalar arasında bedduanın yıllarca unutulmayan çok ciddi hasar bıraktığını biliyoruz. Kırgınlıklar artar, öfkeler derinleşir, nefretler büyür ve insanlar birbirlerinin yanında değil karşısında yer alarak aslında bütün toplumun yarılmasına, yok olmasına zemin oluşturur. İnsan Allah-u Teala ile ilişkisini iyilik üzerinden kurmalıdır. Allah'tan hayrı istemelidir. Güzellik için dua etmelidir. Oysa beddua çoğu zaman insanların hayrı istediği değil, kötülüğü, şerri çağırdığı ve başına gelecek herhangi bir sıkıntıdan dolayı bir mümin için mutlu olmayı anlatan son derece karanlık bir duadır. Allah'tan hayrı isteyen dua bilinciyle Allah-u Teala'nın hem kendisine, hem çocuklarına, hem hizmetkarlarına, hem eşyalarına, hem ailesine, hem komşularına, kısacası bütün kainata iyilik göndermesini isteyen kişi hakiki mümindir. Allah'ın cezasını, Allah'ın belasını, Allah'ın lanetini çağırarak çocuğuna beddua etmek gerçekten zalimliktir. Bazen alışkanlık olarak, dil alışkanlığıyla öfkelendiği her an beddua eden ve bilinçsizce sonunu düşünmeden bedduayı çağıran insanlar olduğunu görürüz. Bu durum aslında ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerektiğinin de örneklerinden biridir. Hiç farkında olmaz belki ama çocuğunda bir değersizlik hissi, "Sevilmiyorum, benim için kötülük isteniyor, demek ki ben burada bulunmaması gereken fazlalık bir varlığım" düşüncesi gelişir gider. Kaygıları artar, korkuları büyür, bedduanın gerçekleşeceğinden korkarak endişe içinde yaşayan nice evlat vardır. Bu aslında çocuğun özgüvenini kaybetmesine de sebep olur. Devamlı olumsuz sözlerle anne babasından laneti ya da bedduayı işiten bir çocuk, aslında o sırada evine ve çevresine inen negatif enerjinin tutsağı olur. Evet, dua enerji çağırır. Bir manevi atmosfer oluşturmak istiyorsak dua ederiz. İşte orası güzelleşir, bereketlenir. Beddua da kötü enerjiyi çağırır ve o kötü enerji hiçbir şekilde farkında olmadığı halde anne babanın evladına zarar vermesine sebep olur. Aslında anne baba evladını korumak için, onları sevgi ve şefkatle kucaklamak için, onlara güven vermek için vardır. Ama beddua bütün bu güzelliklerin bir anda yok olmasına sebep olabilir. Kıymetli dinleyenler, mümine yakışan şey güzel sözdür. Hayata karıştığında umut ve inanç aşılayan sevgi dolu cümlelerdir. Barış içeren, kendisi için ve çevresi için iyiliğe yakaran dualardır. Bizim dinimiz anne babanın çocuğunu hem iyi hem de iyilik üzerine kalıcı yetiştirmesini ister. Erdemli bir çocuk için nasıl konuşacağını bilmek, nasıl dua edeceğini bilmek anne babasının dizinin dibinde öğrenilen bir durumdur. Dolayısıyla öğütle, sabırla, güzel örneklikle evladını yetiştiren anne baba, bedduadan, lanetten dilini uzak tutan anne baba, geleceğin mutlu insanını yetiştiriyor demektir. Allah'tan af dileyerek, çocuğumuz için onun gönlünü alacak güzel sözlerle geleceği kuşatarak ve gelecek için emek vererek yaşamayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından, "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir. Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin" uyarısında bulunmuştu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yattığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık nöbet budur. İşte bağlılık nöbet budur buyurdu.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: الله نعم الوكيل أسري الله نعم الوكيل أسري الله نعم الوكيل أسري الله نعم الوكيل
1: يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء يا غوثا
0: أسري الله
1: بك يا الله
0: أسري الله نعم
2: Bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır. Bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim. Aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim. Her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Ve nice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve ve bulunmak vaktidir.

0: الله نعم الوكيل. حسبي الله نعم الوكيل. حسبي الله نعم الوكيل.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Aleykum bis-sidq, fe inne's-sidqa yehdi ilel-birr, ve innel-birra yehdi ilel-cenneh. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
3: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz, hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, İnsanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar

Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi. "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.

0: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, 10 katından 700 katına, hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.
3: Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebul Esved'i ziyaret eder. Ebul Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve sana bir tek soru soracağım der. Ebul Esved de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebul Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile, müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki, kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, ben atları severim, cennette at var mıdır diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, cennete girersen sana kırmızı yakuttan 2 kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin. Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu: ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır? Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi: Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
1: Hadislerle İslam az sonra.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Bid'at. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdi. Allah'a hamd etti ve onu layık olduğu biçimde övdü. Sonra şöyle buyurdu. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan uydurulandır. Ve her bid'at dalalettir. Dinde olmayan bir şeyin sonradan ortaya çıkarılması anlamında kötü çığır olarak adlandırılan bid'at, asr-ı saadetten sonra ortaya çıkan, şer'i bir delile dayanmayan inanç, ibadet ve davranışlar hakkında kullanılan bir terimdir. Hayata ilişkin düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında Allah Resulü'nden sonra çeşitli etkenlerle ortaya çıkan her türlü yeniliğin bid'at olarak isimlendirilmesi, bid'at başlığı altında yeni bir ayrıma gitmeyi gerektirmiştir. İslam alimleri bid'atı kesin bir dille reddeden hadis rivayetlerini, değişen yaşam şartlarının da tesiriyle kaçınılması mümkün olmayan yeniliklerle bağdaştırabilmek için bid'at-ı hasene, iyi bid'at ve bid'at-ı seyyiye, kötü bid'at ayrımına gitmişlerdir. Bu bağlamda Kur'an'ı bir musafta toplamak, teravih namazını cemaatle kılmak, minare ve medrese inşa etmek iyi bid'at örnekleridir.

Übey bin Kâb'ın insanlara topluca teravih namazı kıldırdığını gördüğünde Hazreti Ömer'in "bu ne güzel bid'at" diyerek ifade ettiği de budur. Öte yandan kabirlerde adak adayıp kurban kesmek ve mum dikmekse kötü bid'at örneklerindendir. Hazreti Peygamber'in hadislerinde zikredilen de bu olsa gerektir. Yoksa tüm yenilikler ve icatlar bid'at kavramına dahil edilemez. Bu sebeple örf ve adet türünden olan davranışlar, yeni gelişmeler, teknolojik icatlar bid'at kavramının dışındadır. Müslümanları aşırılıklara karşı sürekli uyaran Hazreti Peygamber, aşırılıklar yoluyla bid'atlerin dine girmesinin önünü kesmek istemiş, Kur'an'ın ve kendisinin öğrettiğinden daha fazlasını yapmak ve yaşamak isteyenlere müsamaha etmemiştir. Ayrıca o, dinden olmayan merasimlerin dinden bir parça gibi algılanmasının da önüne geçmiştir. Aksi halde inanç ve ibadet alanına eklenen her yeni şey, mevcut bir dini inancı veya ibadeti ya değiştirecek ya da ortadan kaldıracaktır. Nitekim Halife Abdülmelik bin Mervan, Udayf bin Haris es-Sümari'ye cuma günleri minberde dua için ellerini kaldırmak ve sabahla ikindi namazlarından sonra kıssa anlatmak adetini insanlara kabul ettirdiklerini söyleyince Gudayf, onun bu yaptıklarının tam anlamıyla bidat olduğunu söylemiş ve Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Ne zaman bir topluluk bir bidat uydurursa, onun karşılığında bir sünnet kaldırılır. Sünnete bağlı kalmak, bidat uydurmaktan daha hayırlıdır. Bu minvalde Abdullah bin Mesud'un sünnet çerçevesinde itidalli davranmak, bid'at içerisinde çaba sarf edip yorulmaktan daha hayırlıdır sözü çok manidardır. Zira Hazreti Peygamber'in her davranışında bir ölçü vardır ve o bu ölçüyle örnek alınmalıdır. Allah Resulü, kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya koyarsa, o reddedilir buyurarak bid'atlere asla taviz verilmemesini istemiş ve her ne maksatlı olursa olsun bid'at ortaya koyan bid'atçilere de uyarılarda bulunmuştur. Bu bağlamda Allah Resulü bid'at çıkaranın ve bid'atçıyı koruyup kollayanın Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini hak edeceğini, ayrıca böyle bir kimsenin farz ya da nafile hiçbir ibadetinin kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Allah Resulü'nün bid'atlere ve bid'atçilere karşı ortaya koyduğu bu tavizsiz tavır, sahabenin de aynı duyarlılığı göstermesi neticesini doğurmuştur. Bir keresinde Medine valisi Mervan bin Hakem, bayram namazında sünnette yer alan uygulamanın aksine, minberi mescidin dışında namaz kılınan açık alana çıkartmış ve hutbeyi de bayram namazından önce okumuştu. Bu duruma şahit olan bir kişi Mervan'ı yüksek sesle uyarmış ve onun sünnete muhalefet ettiğini söylemiş, o sırada mescitte bulunan Ebu Said el-Hudri de bu kişinin sözlerini tasdik etmiştir. Allah Resulü'nün vefatından sonra henüz bir asır geçmemişti ki İslam orduları Kuzey Afrika'yı boydan boya fethetmiş, İspanya'ya ulaşmışlardı. Hızlı fetih hareketleri sonucu bu coğrafya üzerinde yaşayan halkın çoğu İslam'ı kabul etmişti. Bu durum farklı toplumsal yapılara ve geleneklere sahip olan milletlerin Müslümanların idaresi altında bir arada yaşaması anlamına geliyordu. Kimi zaman geçmişle bağlarını koparmak istemeyen ve miraslarını bir şekilde yeni hayatlarına taşıyan bu insanlar, bazı durumlarda dini yanlış ya da eksik yorumlayarak daha önce benzeri görülmemiş yeni inanış ve davranışlara kapı aralamışlardır. Bu tür bid'atler sahabileri karşı bir dirence sevk etmiştir. Mesela Enes bin Malik bu husustaki serzenişlerini şu şekilde dile getirmiştir. Hazreti Peygamber'in devrindeki uygulamalar o denli değişti ki şu an tanıyamaz hale geldim. Kendisine namaz da mı diye sorulunca o, namazı da kılınması müstehap vakitlerin dışında kılarak geciktirmediniz mi diyerek cevap vermiştir.
Enes bin Malik'in Allah Resulü'nün hayattayken yaşadığı dini hayatın değişmeye başladığını ima eden bu sözleri ve serzenişleri, bid'atin din, inanç ve ibadetle ilgili alanlarda yayıldığını göstermektedir. Netice itibarıyla bid'at sadece inanç ve ibadet alanında ortaya çıkan ve dinin aslında yani Kur'an ve sünnette olmayan uygulamalardır. Bir bid'ati uygulamak demek, Hazreti Peygamber tarafından bizzat yaşanan, bizlere de örnek olarak sunulan dini hayatın ve sünnetin dışına çıkmak demektir. Çünkü her bid'at bir sünnetin yerine konulmakta ve o sünneti işlevsiz hale getirmektedir. Hazreti Peygamber'in, sahabenin ve daha sonraki bütün İslam bilginlerinin bid'ate şiddetle karşı çıkmaları, sünnetin safiyetini korumaya yönelik çabaların bir göstergesidir. Diğer taraftan bid'ati inanç ve ibadet alanının dışına çıkararak hayatın tüm alanlarındaki yeni gelişmeleri kapsayacak şekilde tanımlamak, hayatın durağanlaşmasına, değişime kapıların kapanmasına ve çağın gerektirdiği donanımdan mahrum olmaya sebep olacaktır. Halbuki İslam, getirdiği temel ilkelerle çelişmediği sürece her türlü yeniliğin önünü açmış, hatta bu konuda çığır açanların kat kat mükafatlandırılacağı Peygamberimiz tarafından övgüyle anlatılmıştır. Mahiyeti, muhtevası ve sınırları itibarıyla ortaya çıkan bid'atler, toplum hayatında İslam tarihi boyunca hayatını devam ettirmiştir. Genelde dini alandaki bilgisizlik ve cehaletten kaynaklanan bid'atler, dinin Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun olarak yaşanmasının önünde çok önemli bir engel oluşturmaktadır. Çünkü inanç ve ibadet dünyası, bid'atler tarafından kuşatılan Müslüman fertlerin, dinin ruhunu anlama, Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat sürme imkanları olmayacaktır. Bunun bertaraf edilebilmesi, bütün Müslümanların dinde doğruyu yanlıştan ayırabilecek bilgi birikimine, Kur'an ve sünnet kültürüne sahip olmalarıyla mümkündür. İslam tarihi boyunca Müslümanların dini yaşantılarında devamlı müşahede edilen bid'atlerin bütün olumsuz tezahürlerine rağmen, inananların çoğunluğu sünnete uygun bir yaşantıyı devam ettirmişler, istikameti korumuş, dinin ana sınırlarını ve değerlerini ayakta tutmuşlardır. Bu sebeple İslam dininin inanç, ibadet ve hukukla ilgili temel hükümlerinde ve ahlaki değerlerinde ciddi bir sapma yaşanmamış, İslam'ın özü ve yapısı hiçbir zaman değişmemiştir. Günümüz Müslümanları dini konularda daha çok bilgi sahibi olup, cehaleti ortadan kaldırarak Kur'an ve sünnetin aydınlığında hayatlarına devam etmelidirler. Allah Resulü'nün ve sahabenin önde gelenlerinin bid'ate ve bid'atçilere karşı takındıkları tavrı kendilerine rehber edinmeli, bid'at ve bid'atçilerle her türlü vasıtayı kullanarak mücadele etmelidirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini

0: إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
1: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
2: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
3: Bu ne anne?
4: Kur'an yavrum.
3: Ne güzelmiş.
4: Evet canım oğlum.
5: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
1: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
0: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
6: Dinlemeyin bu sözleri, gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
7: Tıkayın kulaklarınızı.
8: Dinlemeyin bu yalanları.
9: Susturun şu adamı.
10: Dinlemeyin.
11: Defolun gidin buradan.
12: Hadi gidin.
13: Toplanmayın burada.
14: Uydurma bunlar.
15: Hepsi yalan.
6: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
3: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
5: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
6: Kes sesini.
3: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
6: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloklar olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
1: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
6: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
2: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
6: Onu kızdırıyorsunuz.
2: Biz mi onu kızdırıyoruz?
6: Evet. Hem de çok kızdırıyorsunuz.
2: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
6: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
1: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
6: Sizin yüzünüzden.
5: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
3: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
6: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
5: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
6: Yalan o sözler.
5: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün. Bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
6: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
5: Neden olmasın?
3: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
5: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
2: Evet, neden olmasın?
1: Bence de.
3: Olur mu anne?
4: Ne olur mu oğlum?
3: Putlar olmadan da olur mu?
4: Olur oğlum.
16: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor, ve muhatapları üzerine

0: üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum" diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer" buyurmuştur.
1: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin."

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: فَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ
0: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu: Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim." dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor." diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu." cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap." dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar." buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver." deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim." buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı." buyurdu.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kâfirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kâfirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa su ile birlikte elinin günahları
parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma," buyurdu. Diğer bir rivayete göre, yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün tavrını bilen sahabe kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı," demişti.

Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma," dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar.

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun?
2: Ne öğrendin?
1: Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş.
2: Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler. Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı?
1: Tamam, başlıyoruz. Buradan çarşıya kadar, anlaştık mı?
3: Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz?
4: Peygamberimiz tevbeyle bütün günahların silineceğini söyler.
3: Benim kadar günahkar olsa da mı?
4: Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah rahmetimden ancak kafirler ümit keser der.
5: O da ne? Gökyüzünde bulut gibi bir şey var. İçinde de kandile benzeyen ışıltılar. Allah'ım bizi felaketlerden koru. Selamette kıl. Hadi oğlum içeri girelim.
6: Peygamberimiz, onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi dedi.
0: 40. Bölüm.
6: Medine'de Müslümanların dışında bulunan iki gruptan çoğunluğunu Yahudiler oluşturmaktaydı. Hristiyanların sayısı azdı. Yahudilere indirilen Tevrat, Hristiyanlara indirilen İncil dolayısıyla kendilerine ehli kitap denirdi. Hazreti İbrahim hem Yahudiler hem de Hristiyanlar tarafından çok sevilirdi. Hepsinin atası olmasına rağmen aralarında onun kime daha yakın olduğunu tartışır dururlardı. Yine bir gün peygamberimizin de olduğu bir ortamda aynı konu üzerine münakaşa ediyorlardı.
7: İbrahim peygamber Yahudiydi.
8: Ne münasebet, o bir Hristiyandı.
9: Hayır, siz yanlış.
10: Siz yanlış biliyorsunuz.
11: Biz doğru biliyoruz.

0: Hristiyan. Hayır canım. Hayır öyle değil.
1: Peygamberimiz onların bu sözlerine Ali İmran suresinin ayetleriyle cevap verdi. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Bu cevap hiçbirinin hoşuna gitmemişti. Halbuki hepsi Hazreti İbrahim'in peygamberlerin atası olduğunu ve Yahudiliğin de Hristiyanlığın da ondan sonra geldiğini bilirlerdi. Hristiyanlardan birisi peygamberimize şöyle sordu.
2: Ey Muhammed, sen de Hristiyanların İsa'ya taptıkları gibi kendine tapılsın istiyorsun değil mi?
1: Peygamberimiz Allah'tan başkasına tapmaktan da Allah'tan başkasına tapmayı emretmekten de Allah beni korusun. Allah beni böyle bir şey yapmak için göndermedi diye yanıtladı.
3: Senin Allah'ın kitabı diye getirdiğin şeyin gerçek olduğunu nereden bileceğiz? Kutsal metinlerinizin parça parça indiğini söylüyorsunuz. Neden bizim kitabımız Tevrat gibi bir seferde inmedi kitabınız?
1: Peygamberimiz, vallahi sizler benim Allah tarafından gönderildiğimi ve söylediklerimin Allah'ın kelamı olduğunu bilirsiniz. Bu sizin kitabınız Tevrat'ta da yazmaktadır. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, onun bir benzerini meydana getiremezler, dedi.
3: Ey Muhammed, Allah bir peygamber gönderiyorsa onun istediğini yapmaya da gücü yeter. Sen de madem ki Allah'tan vahiy alıyorsun, ona dua et de bize bir kitap göndersin. Böyle parça parça değil ama, topluca bir kitap göndersin. Tevrat gibi olsun. Bize özel böyle bir kitap indirirsen sana iman ederiz.
4: Ne biçim konuşuyoruz orada?
0: Hayır canım, hayır.
5: Hadi canım oradan.
0: Öyle konuşma, hayır değil.
5: Hayır canım.
3: Hem sen İbrahim'in dininde olduğunu, Musa'nın Tevrat'ına inandığını, Allah'ın Musa'yla konuştuğunu söylemiyor musun?
1: Peygamberimiz, evet ben bunları söylüyorum. Ama siz Tevrat'tan sonra kendi kendinize bazı ayetler ortaya çıkardınız. Allah sizden bir söz almıştı. O sözü bozdunuz. Halka açıklamak zorunda olduğunuz şeyleri gizlediniz. Ben sizin kendiliğinizden ortaya çıkardığınız bir takım şeyleri Allah'tan gelmiş şeyler gibi kabul edemem, dedi.
0: Biz ancak kendi dinimize uyarız.
6: Dediklerimizi yapmadıkça ne sana inanır ne de tabi oluruz.
7: Bizler doğru yol üzerindeyiz.
1: Peygamberimiz onları Allah'a iman etmeye davet etti. Bildikleri konularda Allah'a isyan etmemeleri, ederlerse ahiret azabına uğrayacakları konusunda onları uyardı. Bunun üzerine şöyle dediler.
8: Ey Muhammed, bizi korkutmaya kalkma.
9: Bil ki bizler Allah'ın oğullarıyız.
10: Allah'ın en sevdiği kişiler bizleriz.
1: Bunun üzerine Maide suresindeki şu ayetler nazil oldu. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Bu ayetlerin okunmasından sonra Yahudi ve Hristiyanlar dağıldılar. Aralarından biri henüz kalkmamıştı. Peygamberimiz ona yaklaşarak, "Sen benim peygamber olduğuma inanıyor musun?" diye sordu.
11: "Hayır, inanmıyorum."
1: Peygamberimiz, "Tevrat okur musun?" diye sordu.
11: "Tabii ki okurum."
1: Peygamberimiz, "İncil'i hiç okudun mu?" diye sordu.
11: "Evet, onu da okudum."
1: Peygamberimiz, "Allah aşkına doğru söyle. Sen son peygamberin özelliklerini bu kitaplarda okumadın mı?" diye sordu.
11: "Senin vasfında senin gibi birinin senin ortaya çıktığın yerde ortaya çıkacağını okudum."

0: Ama biz onun kendi aramızdan çıkmasını umuyorduk. Sen ortaya çıktığın zaman baktık ki sen istediğimiz gibi değilsin.
1: Kitap ehlinden olanlar peygamberimizi Kur'an'ın ifadesiyle oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ancak farklı sebeplerle reddediyorlardı. Müslümanlarla aralarında yapılan antlaşma gereği düşmanlıklarını belli edemeseler de her fırsatta Müslümanları rencide ediyorlardı. Medine'de daha zengin durumda olan Yahudilerle Müslümanlar arasında ticari ilişkiler devam ediyordu. Hatta birbirlerinden borç alıp veriyorlardı. Peygamberimiz de bir Yahudi'den borç almış, Yahudi borcun teslim tarihi dolmadan Resulullah'ın kapısına dayanmıştı. Bu esnada Hazreti Ömer de peygamberimizin yanındaydı.
2: Ey Muhammed, hakkımı öde.
3: Ne oluyor sana be adam? Nasıl böyle konuşursun?
2: Bana borcu var ve ödemedi.
3: Ne borcu?
2: Siz Mekkeliler. Borçlarınızı böyle vaktini geçirerek ödemiyorsunuz demek.
3: Bana bak. Eğer Resulullah'ın evinde olmasaydık sana gününü gösterirdim. Ne biçim konuşuyorsun?
1: Peygamberimiz Hazreti Ömer'i sakinleştirerek şöyle dedi. Ey Ömer, Allah sana merhamet etsin. Ben senden daha farklı bir davranış beklerdim. Sen bana borcumu güzellikle ödememi söyleyecek, ona hakkını alırken yardım edecek ve alacağını isterken daha nazik olmasını tavsiye edecektin. Peygamberimiz sonra Yahudi'ye dönerek, senin bendeki alacağının müddeti yarın sabah dolacaktı, dedi. Ve Hazreti Ömer'e, Ömer, onunla birlikte bahçeye git. Ona hakkı kadar hurma ver. Beğenirse fazlasını da ver. Razı olmazsa biraz daha fazla ver. Yahudi, peygamberimizin bu derece yumuşak davrandığını ve kendisine verilen hurmaların hakkından fazla olduğunu görünce çok şaşırdı. Kalbi yumuşadı ve İslamiyet'le ilgili sorular sordu. Ve bir süre sonra Müslüman oldu. Medine'deki Müslümanların ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz, Kureyş'in ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef'le sıkı dosttu. Sa'd bin Muaz Mekke'ye gittiğinde Ümeyye'ye misafir olur, Ümeyye Medine'ye uğradığında Sa'd'in evinde kalırdı. Hicretten sonra Mekke'ye yolu düşen Sa'd yine arkadaşına gitmişti. Buraya gelmişken Kabe'yi tavaf etmek istiyor ama Mekkelilerin muhalefetinden korkuyordu. Ümeyye'ye şöyle dedi.
4: Benim için tenha bir zaman kollasan da Kabe'yi tavaf etsem.
5: Günün ortasında sıcak bastırdığında herkes dinlenmeye çekilir. İşi gücü olanlar da onunla meşgul olur. O zamanı bekle, rahat tavaf edersin.
1: Hazreti Sa'd denileni yaptı. O vakitte tavafa başladı.
4: Allah'ım, sen bizlere yardım et. Sen bizleri koru. Peygamberimizi koru.
1: Bu esnada Ebu Cehil Ümeyye'nin yanına gelip Kabe'yi tavaf edenin kim olduğunu sordu. Ümeyye arkadaşı Sa'd bin Muaz olduğunu söylediğinde Ebu Cehil yanına gidip sataşmakta gecikmedi.
6: Bak sen Kabe'yi emniyet içinde tavaf ediyorsun ama ortaya yeni bir din çıkarmış olan Muhammed ve arkadaşlarını koruyor, onları şehrinde barındırıyorsun.
7: Şu an Ümeyye'nin korumasında olmasaydın buradan evine sağ salim dönemezdin.
8: Sen beni tavaftan men et bakalım neler oluyor. Bir daha Medine'den geçen Şam ticaret yolunu kullanabiliyor musun?
3: Sen lütfen sakin ol. Bağırdığın adam Kureyş'in ileri gelenlerindendir.
8: Bırak Allah aşkına. Yaptığı terbiyesizliğe bak. Allah'ın evini ziyaret edenleri bundan alıkoymak hangi kitapta yazıyor? Ebu Cehil, bizi hafife alma. Vallahi Resulullah'a düşman olanlar önünde sonunda rezil olacaklardır.
3: Hadi gel, gidelim buradan. Tatsız şeyler yaşanmasın.
1: Kureyş'in ileri gelenleri Hazreti Muhammed ve arkadaşlarının Medine'de huzur içinde yaşamasından ve gittikçe güç kazanmalarından oldukça rahatsızdı. İlk olarak Medine'deki ensara bir mektup yazarak nota vermeye karar verdiler.
7: Onca çabamız boşa gitti. Yıllardır uğraştığımız bu bela bitmedi.

0: Bu işi bitirecektin, yapamadın. Şimdi bana güçlü aile bağlarından bahsetme.
1: Senin sunduğun çözümleri de gördük Ebu Cehil. Hiçbir işe yaramadı. Bana sataşma.
2: Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapacağımıza bakalım. Ebu Leheb, köleni çağır da şu metni yazsın.
1: Hemen Amr'ı çağırın bana.
3: Buyurun efendim. Beni emretmişsiniz.
1: Otur da Ebu Süfyan'ın söyleyeceklerini kaleme al.
2: Yaz bakalım. Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'dan Medineli Evs ve Hazreç kabilelerine. Bundan böyle Arap kabileleri arasında ortaya çıkabilecek hiçbir savaş, sizinle bizim aramızda olacak savaştan daha acı verici olamaz. Siz bizim içimizden soylu mevkide bulunan birine yardım etmeye kalkıştınız ve ona sığınacak bir yurt verip onu savundunuz. Bu sizin için utanılacak bir durumdur. Bizimle onun arasına girmeyin. Eğer kendisi doğru yoldaysa bundan mutluluk payı çıkaracak olanlar bizleriz. Yok eğer kötü biri ise onu ele geçirmeye herkesten çok bizim hakkımız vardır. Bunu Medine'deki Müslüman Araplara götüreceksin. Bir de Müslüman olmayan Araplar için mektup yazacağız. Ayrı bir kağıt çıkar. Şöyle yaz. Sizler firardaki bir adama kucağınızı açtınız ve ona sığınma hakkı verdiniz. Allah'a yemin ederim ki eğer onunla mücadele etmez ve onu şehrinizden sürüp çıkarmazsanız, savaşçılarınızı öldürmek ve kadınlarınızın iffetini çiğnemek için üstünüze yürüyeceğiz. Bu mektupları sahiplerine ulaştırıp verdikleri cevaplarla geri dön. Mekke'den kaçan asileri barındırmanın bedelini ödeyecekler. Hem de en ağır şekilde.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
2: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, O'nun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde O'ndan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur.

0: hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.
1: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Efendimiz ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevindim.

0: Binmezdim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.
1: Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdi.

bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir, 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.

Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz," buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. "Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince," buyurmuştur.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz.

Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.

0: Zamanın Ötesinden az sonra. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İnnehu men u'tiya hazzahu min er-rifq faqad u'tiya hazzahu min hayri'd-dunya vel-ahireh. Vasilatur rahm ve husnul huluk ve husnul civari ya'muranid-diyar ve yazidani fil-a'mar.
1: Rıftan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla, İnsanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder. Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun: sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması,

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Yetmiyor. Ne çok duyar olduk bu kelimeyi. Yetmeyen zaman, yetmeyen para, yetmeyen imkanlar. Bazen günün koşuşturması öyle sarıyor ki nefes almaya vakit bulamıyor insan. Yapılacak işler üst üste yığılmış, saatler birbirini kovalıyor. Yetişemiyorum diye iç çekiyoruz bazen içimizden. Bazen kazancın oluyor, çalışıyorsun, gayret ediyorsun, emek veriyorsun ama bitmeyen faturalar, artan sorumluluklar, insana ağırlık veren hayat telaşı bir bakmışsın o duyguya götürmüş seni. Ne yaparsam yapayım yetmiyor. Bir de gönlün var elbette. İyilik yapmak istiyorsun. Bir yoksulun kapısını çalmak, bir sokak hayvanına su vermek, çocuğuna daha fazla vakit ayırmak, ailene daha güzel imkanlar sunmak. Hayallerin var, umutların var. Ama imkanlar bazen seni bir adım geride bırakıyor gibi geliyor. İşte o anda kendimize şunu soruyor muyuz? Acaba elimdeki nimetleri gerçekten görebiliyor muyum? Yoksa gözümüz hep biraz daha diyen, doymayan arzulara mı kayıyor? Ve bir soru daha. Bu inceliği, bu dengeyi bize kim öğretebilir? Şükür nedir? Kanaat nasıl yaşanır? Cevap açık ve net aslında. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. O halde gelin takvim yapraklarını yavaşça geriye doğru saralım. Şehirler, sesler, yüzler değişsin. Modern dünyanın gürültüsü sussun. Gönlümüzün üzerindeki toz bulutu dağılsın. Asırlar öncesinde bulalım kendimizi. Yesrib'in Medine olduğu günlerde. Kumların üzerinde yükselen tevazu kokulu evlerde. Mübarek sokaklarda yankılanan selamların arasında. Gönüllere huzur serpen bir peygamberin izinde adım adım yürüyelim. Zamanın ipini şimdi geriye yavaş yavaş sarıyoruz. Rüzgar hafifçe esiyor. Gökyüzü sessiz. Sözlerimizin

0: resmi yavaşlıyor ve hicri yılların serinliğine doğru ilerliyoruz. Artık o çağdayız. Peygamber Efendimizin yaşadığı saadetin çağında. Gecelerden bir geceydi. Medine'nin sokakları uykuya çekilmiş, semanın berraklığı sadece ibadet edenlerin nefesleriyle dolmuştu. Hazreti Ayşe validemiz, Efendimizin uzun uzun kıyamda durduğunu, mübarek ayaklarının şiştiğini görünce dayanamadı ve mahzun bir sesle sordu. "Niçin kendinizi bu kadar yoruyorsunuz ya Resulallah?" Allah Resulü başını kaldırdı. O an yüzündeki nur, gecenin karanlığını yarar gibiydi ve şöyle buyurdu: "Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" Bu söz, bir kulun Rabbine yönelişinin en samimi, en derin ifadesiydi. Bu duygu, Allah'a şükretme duygusuydu. Şükür buydu. Hayatın her anına işlenen bir duruştu. Kanaat ise, yoklukta sabır, varlıkta ölçü, kalpte huzurdu. Bir gün Medine'nin bereketli sabahlarından birinde, gönlü sıkıntıyla dolu bir sahabi, ağır adımlarla Efendimizin yanına geldi. Sesinde bir çekingenlik vardı. "Ya Resulallah," dedi, "rızkım dar geliyor. Ne yapmalıyım?" diye sordu. Peygamber Efendimiz onun bu halini görünce merhametle tebessüm etti. "Allah'ın sana verdiğine razı ol. İnsanların en zengini olursun," nasihatinde bulundu rahmet elçisi. Sahabi Efendimizin sözlerini duyunca başını hafifçe eğdi. O an yüzündeki gerginlik çözüldü. Bakışlarına bir ferahlık yerleşti. Çünkü anladı ki Rabbine teslim olanın rızkı daralmaz, kanaat edenin, şükredenin gönlü hiçbir zaman yoksullaşmazdı. Bir başka gün mescidin avlusunda bir grup sahabe zor zamanlardan söz ediyorlardı. Kiminde eski bir cübbe, kiminde delik bir çarık. Hayat ağır, İmkan dar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına yaklaşınca sözler değişti. Elini onların omzuna koydu ve şöyle buyurdu: "Sizden biri kendisinden daha aşağı durumda olanlara baksın. Bu Allah'ın nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur." Ne büyük hakikatti. Yiyip şükreden kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir diyerek müminin, varlıkta şükrederek, darlıktaysa sabrederek kazançlı çıkacağını nasihat etmişti. İşte asr-ı saadet böyle bir iklimdi. Azın berekete dönüştüğü, şükrün dillerden önce kalplere yerleştiği bir iklim. Şimdi saralım zamanı. Asr-ı saadetin dingin atmosferinden çıkıp hızla akan çağın karmaşasına, gördük, anladık ki her bir nimet, her bir varlık bize Rabbimizin lütfunun bir işareti. Ama biz çoğu zaman görmüyoruz. Yetinmeyi unutuyoruz. Şükretmeyi ihmal ediyoruz. İstekler artıyor, sabır azalıyor. Azla yetinmek zor geliyor, şükür bazen unutuluyor. Peki şimdi bize ne düşer? Bir sofraya oturduğumuzda elhamdülillah diyebilmek, gözümüzü nimetin eksik tarafına değil, var olan tarafına çevirmek. Gün içinde küçük bir kolaylığa rastladığımızda bile onu bir lütuf olarak görebilmek. Sabah gözlerimizi açtığımızda sağlığımıza, evimize, sevdiklerimize, işimize, gücümüze şükretmek. Gönlümüzü açıp "Rabbim, verdiğin nimetlere razıyım" diyebilmek. Bir lokmayı paylaşmayı bereket görmek. Bir zorluğa sabretmenin de bir ibadet olduğunu unutmamak, nefes almanın bile bir ikram olduğunu hatırlamak ve en önemlisi nimetin çokluğunda şımarmamak, azlığında umutsuzluğa düşmemek. Çünkü kanaat sahip olmadıklarımızla değil, sahip olduklarımızla huzur bulmaktır. Şükür paylaştıkça artar, kanaat fark ettikçe büyür. Rabbim şükrümüzü arttırsın.
1: Zamanın ötesinden.

0: Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, "Ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder." buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: "Sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın, ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

Allah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizimle namazda bulundun mu? Diye sordu. Evet, cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır, dedi.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.

Binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.

Süheyb'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da, Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise hüpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken, bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa, şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten O'na ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe? Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.

Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de

alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

0: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
3: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim," buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. "O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz."

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam üç kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İbadetlerde azimet ve ruhsat. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, yasakladıklarının yapılmasından nasıl hoşlanmıyorsa, tanıdığı ruhsatların kullanılmasından da öylece hoşnut olur. Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre Resulullah, ashabından birini bir iş için gönderdiğinde şöyle derdi. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah kendisine iki iş arasında seçim hakkı tanındığında günah olmadığı sürece kolay olanını seçerdi. Şayet kolay olan iş günahsa o zaman ondan insanların en uzak duranı o olurdu. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah İnsanların etrafına toplanarak gölge yaptıkları bir adam gördü ve neyi var diye sordu. Etrafındakiler o oruçlu deyince Resulullah şöyle buyurdu. Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir. Hamza bin Amr el-Esemi, ey Allah'ın Resulü, yolculuktayken oruç tutabilecek gücü kendimde bulabiliyorum. Böyle yapmamda bir sakınca var mı diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, bu Allah'ın verdiği bir ruhsattır. Kim bunu alıp uygularsa güzel olur. Ama kim de oruç tutmak isterse, bunu yapmasında bir sakınca yoktur buyurdu. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah kendisine zarar gelmesinden korkan hamile kadın da çocuğunun zarar görmesinden endişe eden emzikli kadın için Ramazan orucunu tutmama ruhsatı vermiştir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Mekke'den Medine'ye yola çıktı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir şeyden korkusu olmadığı halde farz namazlarını ikişer rekat olarak kıldı. İbn Abbas şöyle demiştir. Allah Resulü yolculukta öğle ve ikindi namazlarını cem eder, tek vakitte birleştirerek peş peşe kılar, aynı şekilde akşamla yatsı namazını da cem ederdi. Enes bin Malik şöyle demiştir. Hazreti Peygamber öğle vakti girmeden sefere çıkacağı zaman öğle namazını ikindi vaktine kadar erteler, sonra iki namazı

yaşıyordum. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumdan. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer abadı. Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıklara, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına. Dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığı. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık. Ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım Sudan ülkesini. 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer
Ya Muhammed İmdadım. Eserli kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada 4 çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.
1: وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك.
0: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ela ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kulluh. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ela ve hiyel kalb.
0: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten

duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki, ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan, samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti, kalpten çıkan son sözümüz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

0: 40 hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa, onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve üç kere tekrar ederdi.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla

0: Yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
0: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur. "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. "Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun." Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere! Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam üzerinize olsun.
2: Kırk hadiste iman.

0: Sahabe Hatıraları az sonra.
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطمين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن.
2: براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Bir Mücadele Kadını, Havle Binti Salebe. Orta yaşlı fakir bir kadın, sırtında komşusundan ödünç aldığı elbiseyle gözyaşları içinde Medine sokaklarını adımlıyordu. Allah Resulü'nün derdine bir çare bulacağından emindi. Bunca yıllık evlilik birdenbire bir sözle nasıl bitebilirdi? Senelerce hizmet ettiği, gençliğini verdiği, kendisine boy boy çocuklar doğurduğu adam birdenbire ona sırtını çevirmişti. Ne yapacaktı bu yaştan sonra? Hayır, hayır, Allah Resulü böyle bir haksızlığa müsaade etmezdi. O değil miydi kadın ve yetim hakları konusunda asla taviz vermeyeceğini söyleyen? Evet, Havle'nin de böyle cahilce bir söz üzerine yuvasının dağılmasına izin vermezdi, vermemeliydi. Üstelik kocası da bir müddet sonra söylediği sözden ötürü pişman olmuş, karısına geri dönmek istemişti. Ama bu dönüş helal olacak mıydı? Allah Resulü'nün kapısına vardı Havle, gözyaşlarını sildi, yutkundu. Tüm cesaretini toplayıp olan biteni anlatmaya başladı. ''Ey Allah'ın elçisi, kocam bana sırtını çevirdi. Artık bana annemden farksızsın.'' diyerek beni annesiyle bir tuttu. Bu durum Arap örfünde boşanmak demekti. Diğer bir ismiyle zihar. Zihar, erkeğin eşine, onu kendisine haram kılmak maksadıyla ''Sen bana anamın sırtı gibisin.'' demesiydi. Havle'nin eşi de böyle yapmıştı. Geriye dönüşü yoktu. Oysa Havle boşanmak istemiyor, yuvasını kurtarmak için çırpınıyordu. Daha da ötesi, bu boşanma tarzı çok onur kırıcıydı. Yerleşik örf, bu sözleri boşanma adetse de bir kadın için bir hayli incitici olan bu adetin İslam diniyle bağdaşan bir yanı olmamalıydı. Kocası da pişman olmuştu. Adam utancından peygamberin huzuruna çıkmak istememiş, bu boşanmadan geri dönüş olup olmayacağını öğrenmesi için onu Resulullah'a göndermişti. Resulullah, Havle'nin üzüntüsünün farkındaydı. Ancak yapılacak bir şey olmadığını görüyordu. Kocası Havle'yi boşamıştı. Şefkatle baktı Havle'ye. ''Evs artık çok yaşlı bir adam.'' buyurdu. Havle'yi teselli etmek istiyordu. Ama Havle'nin öfkesi bir parça daha kabarmış gibiydi amcaoğlu Evs'e karşı. Zihninden kızgınlığının nişanesi pek çok söz geçiverdi. Allah Resulü Havle'yi durdurmak istercesine ''Evs hakkında Allah'tan sakın.'' buyurdu bu kez. Söylenecek bir şey kalmamış görünüyordu. Bir an sustu Havle. Peygamber durumu kabullenmesini istiyordu. Ne diyebilirdi, ne yapabilirdi? Evet, daha üstün bir makama müracaat gerekiyordu. Onu da, kocasını da en iyi bilen ve tanıyana, tüm kadınları ve erkekleri bilene, tanıyana, yaratana, yaşatana müracaat. Rabbül Alemin'e müracaat. Hafifçe mırıldandı Havle. Allah'ım, şikayetimi sana arz ediyorum dedi. Bu, yüreğinin derinliklerinden kopup gelen bir duaydı. Allah'ın mazlumların ahını işiteceğine dair güçlü bir imanla ifade edilmiş bir dua. Başı önde ayrıldı Hazreti Peygamber'in yanından. Resulullah'ın hane halkı da olan biteni öğrenmiş, Havle ve Evs adına üzülüp ağlaşmaktaydılar. Oysa Havle'nin şikayetini alemlerin Rabbi duymuştu. Onun mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de bir sureye ad olmuştu. Allah Teala bu mücadeleci kadın için Mücadele suresini indirdi. Ayetlerde şöyle buyuruluyordu. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır.
Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Böylece Havle'nin mücadelesinin tesiriyle bir cahiliye geleneği ortadan kaldırılmış oldu. Onun hikayesini konu edinen bu sure, Mücadele Suresi veya Mücadeleci Kadın anlamına gelen Mücadile Suresi ismiyle anıldı. Havle, Hazreti Peygamber dönemi kadınlarının hakları için verdikleri mücadelenin bir sembolü olmuştu. Bu durum, Havle'ye ashab nezdinde de büyük bir saygınlık kazandırmıştır. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Havle, onun karşısına çıkıp halka iyi muamelede bulunmasını tavsiye etmişti. Kendisini uzun uzun lafa tutmasına rağmen, Hazreti Ömer'in Havle'yi saygıyla dinlemeye devam etmesi etrafındakileri şaşırtmıştı. Hazreti Ömer, bu yaşlı kadına gösterdiği hürmeti tarihe geçen şu sözlerle açıkladı. "Allah'ın 7 kat göklerin ötesinden sesini duyduğu bir hanıma benim daha fazla kulak vermem gerekmez mi? Benimle akşama kadar konuşacak olsa bile namaz kılmak dışında hiçbir şey için yanından ayrılmam. Onu dinlemeye devam ederim." İşte bu yaşlı Ensari hanım, Allah katında Hazreti Peygamber ve ashab nezdinde kadınların gördüğü değer ve hürmetin sembolü olarak tarihe geçmiştir. Okunan her Mücadele suresiyle tekrar tekrar yad edilmektedir.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri.

0: yaşamıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen, bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.

0: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.
1: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi. Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
0: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
0: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş,

0: kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri, cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." buyurarak, müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, "Allah seni takva ile azıklandırsın." buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin." Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. "Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır." Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
1: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
0: أم عطية رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Şükür ve teşekkür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez. İyiliklere teşekkür etmek sadece insanoğlunun değil, bütün yaratıkların bir özelliğidir. Karnını doyurduğumuz, susuzluğunu giderdiğimiz, hatta sevgiyle okşadığımız bir hayvanın bile hal diliyle bize nasıl teşekkür ettiğine birçoğumuz şahit olmuşuzdur. Verdiğimiz emeğe, gösterdiğimiz çabaya, sunduğu cömert ikramlarla karşılık veren doğa da bize bir nevi teşekkür etmektedir. Değerli ozanımız Aşık Veysel, karnın yardım kazma ile bel ile, yüzün yırttım tırnak ile el ile, yine beni karşıladı gül ile, benim sadık yârim kara topraktır diyerek, gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan sadık yârinin teşekkürünü çok güzel ifade etmiştir. Teşekkür konusunda ihmali görülen tek varlık herhalde insandır. Onun için sevgili peygamberimiz, hemcinslerine teşekkürü ihmal eden kimselerin, Rablerine karşı göstermeleri gereken şükrü de ihmal edeceklerini bildirmektedir. Yani yapılan iyiliklere karşı teşekkür adeti olmayan bir kimsenin, kendisini yaratan ve sayısız nimetleriyle donatan Rabbine karşı şükrünü eda etmemesi de kuvvetle muhtemeldir. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir ayeti uyarınca, iyiliklere iyilikle karşılık vermesi gereken insanoğlu, gördüğü iyilik karşısında bazen bir teşekkürü esirger hale gelmekte, hatta iyiliklere kötülükle mukabele edecek bir nankörlüğü bile göze almaktadır. Arapçada iyilik yaptığın kişinin kötülüğünden sakın, Türkçe'de besle kargayı oysun gözünü gibi atasözlerinin bulunması, bu nankörlüğün pek nadir olmadığının bir göstergesidir. Beslediğimiz karganın aç kalınca gözümüzü oyması mazur görülse bile, iyiyi kötüden ayırsın diye Allah'ın akıl verdiği insanoğlunun iyiliğe karşı nankörlük yapması makul görülemez. Arapçada şükrün karşılığı küfürdür. Küfür, hakikati örtmek, gizlemek anlamına geldiği gibi nankörlük anlamına da gelir. Küfran-ı nimet, Allah'ın verdiği nimetlere karşı yapılan nankörlüğü ifade eder. Kafirse, hem peygamberlerin kendisine sunduğu hakikati gizleyip inkar eden, hem de başta akıl olmak üzere Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek yerine nankörlük yapandır. İşte sevgili peygamberimiz insanlara karşı teşekkür etmeyip nankörce davranmaya yol açan ahlaki zaafın Allah'a karşı nankörce davranmaya da götürebileceği konusunda bizleri uyarmaktadır. Cenab-ı Hak, beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük yapmayın buyurarak Allah'ı anmakla şükretmek arasında bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Nitekim Allah'ı en büyük zikir, hatırlama olarak nitelenen namaz, şükrü bütün yönleriyle içeren bir ibadet olarak değerlendirilmiştir. Kendisinin geçmiş gelecek bütün günahları bağışlandığı halde, niçin ayakları yarılana kadar çok namaz kıldığı sorusunu yönelten Hazreti Ayşe'ye, şükreden bir kul olmayayım mı cevabını veren Allah Resulü de, namazın en güzel şükür ifadesi olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. Verdiği nimetlere karşı kullarının ne kadar az şükrettiklerini birçok ayette hatırlatan Cenab-ı Hak, bazı ayetlerde de insanın çok nankör, kefur olduğunu bildirmiştir. Aslında nankörlük şeytanın sıfatıdır. Çünkü o Rabbine nankörlük etmiştir. Halbuki Allah insanın önüne ya şükrederek ya da şeytan gibi nankörlük ederek kat edeceği bir yol açmıştır. Şeytan nankörlük ederek imtihanı baştan kaybettiğine göre akıllı insanın yapması gereken sadece şükretmektir. Çünkü kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üstelik Allah şükredenlere nimetini artıracaktır. Çünkü o şekur, yani şükrün karşılığını çokça verendir. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür buyuran Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü eda etmek hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü sınırını idrak edemediğimiz nimetlerin şükrünü kamil manada eda etmek mümkün değildir. Hikaye edildiğine göre İsrailoğullarından bir abid, uzun yıllar yaptığı ibadetine çok güvenerek ahirette Cenab-ı Hakk'ın "İhsanımla cennetime koyun" iradesine "hayır,
ben ibadetimle cennete girmek istiyorum diyerek karşı çıkınca Allah öyleyse hesabını görün buyurmuş. Yapılan hesaba göre bütün ibadeti bir gözün nimetinin şükrünü karşılamayan abid Allah'ın ihsanına sığınmak zorunda kalmıştır. Burada verilmek istenen mesaj kişinin yaptığı ibadetlerin önemsiz olduğu değil, Allah'ın nimetleriyle kulun buna karşı yaptıklarının mukayese edilemeyeceği gerçeğidir. Bir başka açıdan bakarsak Allah'a şükrümüzü eda etmek aynı zamanda kolaydır. Çünkü insanlara ve diğer yaratıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek, örneğin onların teşekkürünü eda ederek ve gerektiği yerde teşekkürümüzü sunarak kalplerini kazanmak da Allah'a karşı şükrümüzü eda ederken yaptığımız kulluk vazifesi cümlesindendir. Allah'ın hoşnut olduğu ameller iyiliklerin yayılıp çoğalmasına, kötülüklerin azalıp yok olmasına vesile olacak işler olduğuna göre, böyle bir çaba hem yaratılanın teşekkürünü celp edecek hem de yaratıcıya şükrümüzü eda etmeye imkan sağlayacaktır. Onun için insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuran Allah Resulü, basit gibi gördüğü işlerde ihmalkar davranan kimselerin daha önemli görevlerin ifasında da aynı ihmali gösterebileceklerini, başka bir ifadeyle Allah'a şükretmenin yolunun gerektiği yerde insanlara teşekkür etmekten geçtiğini bize hatırlatmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min hatiyatihi misle yevmi veledettu ummuh.
0: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakın

yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin, maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler, iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء.
2: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.

Ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

bir dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde, dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce. Ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Dişlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde. Hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bir dönüşle dönüyoruz. Bırakıp gittiğin kadarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize. Merhamet et bize. Merhamet et.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali. Temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
2: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim, Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ
0: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz, bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin, kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde, özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم
5: شريد بن سويد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?'' dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hacc edin" dedi. Ashabtan biri "Ya Resulallah, her sene mi hacc edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler: ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: öncelik sırasına göre onlara biat edin, onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır, buyurdu.

0: rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan. Hadi
13: gidin. Toplanmayın burada.
14: Uydurma bunu.
9: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin, tanrılarınıza yalvarın.
15: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
15: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel paloklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloklar olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
16: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
16: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
15: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
15: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
4: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
4: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
10: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
12: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat bitir namazı kıl.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mes'ud diyor ki: sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.